şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Lübnan'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söylemişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Kuytulcular yapılanması soruşturmasında Akbarslan Kuytul ve eşi dahil 35 kişi tutuklandı. Alihan Kulis suç örgütü soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatıldığını açıkladı. 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli tedbir uygulandı. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Kayapınar'da bir plazada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerinde 14. günü geride bırakan madenciler salı gününe kadar sözlerin tutulması durumunda çarşamba günü Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İranlılar anlaşma yapmaya tam hazır değil, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak görüyorum ifadesini kullandı. İran Meclisi Hürmüz'deki gemilerden ücret alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. İran, ekonomik savaş sürerse Basra Körfezi'nden tek damla petrol ihraç edilmeyecek dedi. ABD Mahkemesi Donald Trump'ın 75 ülkeden gelen göçmen vizelerini askıya alma kararını durdurdu. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya, Batı'nın teknoloji ambargosunu Hindistan üzerinden delerek 50 binden fazla hassas ürünü ülkesine sokarken Yeni Delhi yönetimi yaptırımlara taraf olmadığını savunuyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Bir senkronize olamadınız ama olsun peki.
1: Beğenemedim.
0: Bana oradan laf yetiştiriyor. Hadi kapat.
2: Yaklaşık 6 aydır falan seni düşünmeye çalışıyorum ama...
0: Ama Mehmet Beyciğim lütfen şu kelimeleri artık doğru düzgün seçelim ya.
2: Ben vallahi gayet güzel seçiyorum ama...
0: Hayır, 6 aydır seni düşürmeye çalışıyorum diye kaç yaşında adam sabahın köründe beni aramış.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Tamam mıyız?
0: Yo, hadi hadi oldu be abla. Hadi senin gülasını hadi al git lanet olsun hadi ya hadi ya. Kiminle görüşüyoruz?
4: Benimle.
0: Espriler falan çok iyi ha.
3: Günaydın.
0: Ay, ergenlik çağında sinirlendiğin zaman anne babana nefret ediyorum sizden kendi başımdan. Yeter artık. Hiç kimse beni anlamıyor. Diye böyle anlamsız ağlamalar vardı ya. Ay boğazım çok kötü oldu.
4: Günaydın.
0: Sen niye gülüyorsun be?
3: Alo.
0: Elif. Elif çeken yere geç Elif.
3: Ya çeken yerdeyiz.
0: Bu ne böyle be? Milletin radyocusunda neler neler söylüyorlar. Sen çok iyisin çok. Bunlar gel bana çemkiriyorlar.
3: Ama zaten iyi olmasa arar mıydık tekrar Doğan Can?
4: Günaydın.
5: Doğan Canlı yayında.

0: Ses bir iki.
1: Değerli misafirlerimiz, programımız an itibariyle başlamak üzere. Birazdan gelin ve damadımız salona giriş yapacak. O yüzden lütfen çocuklarımızı pistten alalım efendim.

Süper FM'den herkese süper bir gün ve harika bir hafta dileyerek günaydın, merhaba, kurban olurum. Ay vallahi özledim, yemin ederim özledim. Ekmek busam çarpsın ki özledim valla. Bu bir haftalık tatilin ardından. Evet, şimdi hani arada böyle mola vermek, dinlenmek insana iyi geliyor ama ister inanın ister inanmayın. Ben böyle üçüncü günden itibaren başladım, ulan keşke şimdi yayında olsaydım falan diye. Ama hani şey, hani ben tatildeyken gelen mesajlardan da anladığım kadarıyla ara ara böyle ayrı gayrı kalmalarda özlem de sevdaya dairdir dedirtiyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ay nasıl güzel yanmışım çocuklar, bir görseniz beni. Valla. Hani böyle şey değil, böyle kapkara marsık gibi değil de böyle hani sütlü çikolata gibi. Geldi manyak ha. Ne yapıyorsunuz bakalım, ne var ne yok görüşmeyeli. Beni soracak olursanız. Benim keyfim yerinde vallahi, güzel dinlendiğim, keyifli anlar yaşadım, işte yüzdüm, arkadaşlarımla vakit geçirdim, böyle şeydi yani, hani iyi hissettiğim bir tatili geride bıraktım. Ondan sonra işte geldim, buradayım Kürkçü dükkanından, Kürkçü FM'den hepinize selamlar diyor ve önce yoklamamızı alıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa önce mesajlar gelmeye başlayabilir WhatsApp hattımızdan. Ben geçen hafta yayında değilken eski programlardan eğlenceli bölümler size eşlik etti. Ve o esnada kaçıranlar, yani yayının canlı olmadığını bilmeyenler bana canlıymış gibi böyle şeyden, Instagram'dan falan da yazmışlar. Doğancan sana diyorum, o öyle değil aslında, cevap versene bana falan diye yayında dönen, Allah bilir hangi muhabbete verilen cevaplardı bilmiyorum ama ben böyle 12 gibi falan gözümü açtığımda aynen evet doğru. O mesajları okudum. Ama şimdi bizzat yayında okuyalım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı hattımızdan mesajlarınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Minnoş bir ara, hemen ardından geldiğimizi belli edelim. Günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla. Haydi bakalım. Doğan.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Evet, bu şarkıyı çalmam da çok manidar oldu. Değil mi? Özleştik mi? Vallahi mesajlardan anladığım kadarıyla biraz özlemişiz birbirimizi. Hemen hızlıca geldiğimiz belli olsun temalı bir şarkıyla fon müziği olarak kullanayım ve hemen yoklamamıza başlayalım. Şu an radyolarda bu şarkıyı bir tek ben çalıyorumdur muhtemelen. Geldim yine naftalin kokulu şarkılarımla.
2: Bu komedi oyunu bitti. Gidiyor.

resmen şarkı dinlemeye küsmüştün. Küsmüştüm. Hoş geldin ciğerimizin köşesi demiş. Haydi. Kamile Hanım selamlar. Vallahi özledik seni Doğancan demiş. Şanlıurfa'dan Harun günaydın. Denizli'den Burçin selamlar. Amasya'dan Mustafa. Özledik özledik Doğancan. Geçen hafta sen yoktun, şimdi de ben tatile gidiyorum. Denizli'den Antalya'ya kulağım sende diyen İrem günaydın. Hadi iyi tatiller. Fatsa'dan selamlar diyor sevgili Selen. 15 günlük tatilden sonra Kürkçü dükkanına döndük biz de. Eşimi işe gönderip oğlum Deniz'le seni dinliyoruz. Kızım Nazlı'yı da çok seviyoruz. Günaydın demişler. Selamlar günaydın. Hoş geldin Doğan Canikom. Ah Doğan Canikom ne kız? Vallahi sen yokken çok zordu. Mesailer, sinir krizleri, ağlamalar. Aha ne oldu Merve? Gidiyorum. Anlat, ara anlat, öyle olmaz kuru kuru. Nedir sana sinir krizi geçirten?

0: Ben dinliyorum seni ama tatilde değil, memleketteyim demiş Hande. Ağlamaz. Ne güzel. Bizim memleket Kars. Dolayısıyla yazları pek mümkün olmuyor. Bursa'dan Sevim Hanım günaydın. Bahçeli evlerden Maslak'a doğru çıkıldı yola. Vallahi geçen hafta sen olmadan olmadı be. Ben tatile çıkamadım hala diyen sevgili Onur günaydın, selamlar sana da. Hoş geldin, vallahi özledik, selamlar, enerjini aldın geldin hadi bakalım demiş sevgili Fatoş İstanbul'dan dinliyor günaydın. Ben de özledim Doğancan diyen sevgili Rıza abi, eyvallah sağ ol. Günaydın, selamlar. Vay Tolga'cığım selam, bir hafta aradan sonra sesini duymak ne güzel demiş, Zonguldak'tan dinliyor. Habibe öpüyorum, İzmir'e selamlar. Ya sen neredesin, kaç gündür niye beni aramıyorsun diye mesaj yollayan sevgili Ömer. Evet, o videoyu hatırlayanlar, daha doğrusu ses kaydını. Danimarka'dan günaydın, vallahi burada da hava güneşli, selamlar diye mesaj yollayan sevgili Efe günaydın. İzin günümdeyim ama yine açtım radyomu sendeyim demiş, Denizli'den dinliyor sevgili Rukiye günaydın. Şanlıurfa'dan Rahime selamlar. Biz Ezine peyniri beyazlığımızla işe giderken seni dinliyoruz diyen sevgili Elif. Ve ay ama Elif'cim ben de bronzlaştım ama öyle hani sokakta yürürken değil, Bodrum plajları şeyi bronzu. Bodrum güneşi, öyle İstanbul güneşi değil. Cahil sanki. Farklı bir güneş. Hüseyin yazmış. Özlemişiz vallahi Doğancan diye. Günaydın, eyvallah. Kanada'dan, Montreal'den selamlar. Normalde gece ardiyasında dinliyordum ama bugün çalışmasam da yine açtım radyomu, kulağım sende demiş Kenan. Selamlar, günaydın. Vallahi çok özledik diyen sevgili Resul, sevgiler. Şimdi günün yayın konu başlığını paylaşacağım sadece 20 saniye sonra.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Evet, aynı zamanda bugün Mevlüt Kandili değil mi? Doğru söylüyorum. Allah kabul etsin, edeceğiniz tüm duaların, kalbinizden geçen tüm niyetlerin hayırlısıyla gerçek olması dileğiyle kandiliniz mübarek olsun. Temennilerimizi de iletip enişten mesaj yollamış. Doğancan vallahi sefa geldin, sensiz fındık toplanmıyor, hayırlı kandiller diye mesaj yollamış. İlame enişte, benim ablamın eşi. Sen kaç gündür, bir aydır fındık topluyorsun, ama fındığınız varmış sizin ya. Aa, topla topla bitmedi enişte. Enişte bizi de gör enişte. Şimdi bugünün yayın konu başlığı. Ben tatildeyken çok fazla böyle konu başlığı not aldım yayında konuşalım diye. Çünkü bu konuları da böyle işte ne bileyim okuduğum bir şey, izlediğim bir şey ya da biriyle yaptığım bir sohbetten, bir çıkarımdan kendi kendime böyle şey, biri bana bir şey mi anlatıyor. Ben de o esnada hep böyle şey yaparım. Dur bak bu güzel bir konu olabilir yayın için diye çaktırmadan telefonuma not alıyorum, böyle sapık gibi sürekli konu kovalıyorum. Böyle birkaç tane konu başlığı not aldım tatildeyken, bu da onlardan bir tanesi. Daha evvel hiç işlemediğimiz konulardan biri şu mümkün değil, bak o kadar büyük söylüyorum, benim fikrimi asla değiştiremez diyebileceğiniz ne varsa, fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz o konular, yani şu konuda asla geri adım atmam. Ben şöyle bir insanım, benim şöyle bir işte bu gibi olaylara karşı böyle bir bakış açım vardır. O yüzden kim ne derse desin, anında söylüyorum, bu konuda benim fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler mesaj yollasın WhatsApp'tan. 0531 785 90 80.

0: Şarkıda konunun üzerine cuk oturdu ha. Ya hadi hadi atma hadi ya. Günün yayın konu başlığı. Şu konuda mümkün değil benim fikrimi değiştiremezsin kardeş diyebileceğiniz ne varsa.
1: Lütfen. Ya lütfen.
2: Atma. Atma.
0: Atacağız. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. Rica ediyorum son bir ay içinde yayına bağlandıysanız aramıyorsunuz. Ve lütfen sessiz sakin ortamlardan araç kiti olmadan hoparlör işte bluetooth kulaklık zıkkım hiçbir şey istemiyorum. Telefonu efendi gibi kulağınıza koyup eğer yayında konuşacaksanız arayın. Onun dışında böyle yayına bağlanıp alo alo Doğancan. Gibi şeyler yapmayın, duymuyoruz abi. Siz yanınızdaki o bir iki kişi duysun diye hoparlörle konuşuyor olabilirsiniz ama burada binlerce insanın duymasına engel oluyor bu durum. Diyor mu? Hemen mesaj hattımızı da WhatsApp'ı da hatırlatalım. 0531 785 90 80. Şimdi ortama müsait olan, araba kullanmayanlar gitsin kendine güzel bir kahve yapsın. Şöyle sade bir kahve, hatta sabah iyi gider double olsun. Ben de gideyim kendime bir kahve alayım.

de radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı şu konuda fikrimi değiştiremezsiniz abi. Ben bak açık ve net söylüyorum, mümkün değil, bu konuda sabit fikirliyim, asla fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. İlk telefonumu alacağım ama konuyla alakalı gelen mesajları da hızlıca yayında paylaşalım. Hemen ardından karşılıklı muhabbetimiz başlasın. Ay sen dedin diye duble yaptım kahvemi Doğan Can demiş Fatma Gül. Oley! İyi ki geldin Doğan Can. Valla benim seni dinleme fikrimi kimse değiştiremez. Bu kocam bile olsa. Bir sevdiremedim seni ama olsun. Ben kulaklıkla dinlemeye devam. Pazara kadar değil mezara kadar diye. Amasya'dan mesaj yollamış sevgili Hanife. Niye sevmiyor kocam beni? Kıskanıyor mı? Ne yapmışım ben yani ona?

Tude selamlar. Mehmet yazmış. Daha önce bir kol bastı çalsana be demiş. Hayda. Mehmet nereden çıktı şimdi ya sabah sabah? Ha? Kocaeli Ankara yolundayım. Üniversite kaydım için yoldayız ve seni dinliyoruz babam. Sizin hayranınız demiş Hayrün Nisa. Ne güzel bir yolculuk sizin için bu. Hadi inşallah senin için de çok güzel olsun Hayrün Nisa'cığım. İyi yolculuklar. Sana olan bu sevgimi, eşin dostum. Belçika'dan Hüseyin yazmış. Söyle söyle söyle senin yüreğin. Ne diyor? Yollara, taşlara yazdım. Benim asla değişmeyeceğim şey eşim. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim. Bir de Galatasaray'ım diye mesaj yollamış. Fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey eşin ha? Hüseyin, büyük konuştun Hüseyin. Hadi bakalım.

0: ben.
1: Bak Emir'e tam tersini söylüyor. Vallahi Doğancan ben kocam sayesinde tanıdım seni. Günaydın demiş. Yav. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan.
1: Can gelsin sesine. Ben... Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? İsim nedir?
2: Merhaba, ben Nafiye.
1: Nafiye. Nereden arıyorsun?
2: Evet. Konya'dan.
1: Nafiye midir, Nafiye midir doğru telaffuzu?
2: Nafiye ya. Daha önce de konuştuk. Ben daha önce de aradım seni.
1: He.
2: O zaman da isimim devrisini yapmıştık.
1: Öyle mi? He. Ama demek ki doğru değil sanki ya. Nafiye olur mu ya, Nafiye? Ne demek? Kelime
2: yok,
1: manası
2: doğrusu,
1: neydi?
2: Aslında öyle. Şu an yine hatırlamıyorum.
1: Allah seni kahretsin. Kız insan adının anlamını nasıl bilme? Ben buna inanamıyorum ya. Niye o kadar üstüne düşmediğinin tahminini yapayım. Nenenin adı çünkü Nafiye. Değil mi?
2: Babaannemin.
1: Al işte bak. O yüzden hiç sallamıyor ki. Anlamı neymiştir? Bakın Nafiye anlamı ne? Bir daha bakmış olayım. Diyor ki Arapça kökenli bir sözlük. Osmanlı döneminde ve eski dil bilgisinde farklı anlamlara gelir. Günümüzde ne diyor? Gidi. He. Nafi gideren, yok eden kelimesinin dişil haliymiş ve olumsuzluk anlamında kullanılır. Yani yani sorunları yok eden gibi bir anlamı varmış.
2: Evet. Ben o zaman da ilk başta sen bana sordun. Ben dedim ki ben faydalı bir şey diye anlamını hatırlıyorum dedim. Sonra sen baktın.
1: Evet, faydalı bir şey aslında. Evet, sorunları yok eden, fayda sağlayan. Doğru. Aynen. Nafiye, peki hangi konuda senin fikrini değiştiremeyiz? Hadi siftahımızı atalım.
2: Önce şey diyeyim, hani Allah sınamasın tabii ama şimdi benim evde bir tane kedim var. Mesela ısırıyor ya da suyu döküyor. İnsanlar diyor işte... sahiplendi ver ya da sokağa bırak falan filan. Hani artık o kadar alıştım ona. Asla yapmam diyeceğim. Allah yine sınamazsın tabii ki. Ama onu mesela bırakamam diyeyim yani.
1: Ne güzel. Ne kadar yani zamandır sende?
2: Efendim?
1: Ne kadar zamandır berabersiniz?
2: 4 senede falan.
1: Ya az da değil. Yani artık zaten aynen. Şey evin bir bireyi olmanın dışında kediler evin sahibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani
2: öyle ya.
1: Sanki
2: yani
1: sen misafir misin ve ona hizmet etmekle yükümlüsün. Çalış köle der evet, gibi evet. Bakıyor zaten aynen. Sana.
2: Öyle oluyor. Yani işte ısırıyor ne bileyim bir süre sonra sevdikten sonra ısırıyor ya da fazla tüy döküyor. Mesela insanlar diyorlar işte tüyünü nasıl dayanıyorsun ya da ısırıyor. Sahiplendiriver falan. Sen o fikirler beni de, yani hiç şey yapmıyor.
1: Ya hani. Yeah, ona kalmıştı tasası sanki. Yani gelmesin o madem tüyünden aynen. Rahatsızsa cehennem ol gelme yani. Allah Allah.
2: Aynen öyle.
1: İyi güzel. Devam aynen böyle devam Nafiye. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.
3: Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı. Şu konuda asla fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Benim fikrim şu. İlişkide erkek değil kadın sürekli ve daha çok emek verirse, kadın ne kadar çok sevse de bir noktada yorulur, gurur yapar ve adamı terk eder. Sonra bir şey yoktu der adam, anlamaz bile ama iş işten geçmiştir diye Ankara'dan Şerife mesaj yollamış. Abi saygısızlığa tahammülüm yok. Esniyorum, uyarıyorum. Halen devam ediyorsa yine aynı şekilde karşılık veriyorum ya da iletişimi kesiyorum. Asla değiştirmem bu huyumu. Hayattaki en büyük düsturum hiçbir şey bilmemize gerek yok. Önce haddimizi bilirsek her şey çok daha güzel olacak demiş Oğuz. Evet çok doğru bence de. Benim de en çok takıldığım şey uslup. Uslubu bozuk insan. Ne bileyim yeni tanıştığı biriyle nasıl konuşacağını bilmeyen işte yaş, yol, yordam bilmeyen insan beni de açıkçası çok uzun vadede alamaz. Yani o benim için bir kıstas gerçekten. Hanover'den dinliyor Barış. Geleceğim Barış. Evet arkadaşlar bu arada yarı gelmişken Aralık başı gibi bir Almanya planım var. Şimdiden buradan bütün yöneticilerimin dikkatine... gitmişken de öyle hani iki günlüğüne gidilmez Almanya'ya böyle bir hafta falan. Aralıkta ama yani şimdi de hemen değil. Daha çok var. Onun da yerini yapmış olayım. Neden Aralık'ta? Christmas zamanı. Böyle güzel süslemeler falan oluyor çünkü. Bugünün yayın konu başlığı. Abi bu konuda benim kimse fikrimi değiştiremez diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80.

0: 15. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Lübnan'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söylemişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Kuytulcular yapılanması soruşturmasında Akbarslan Kuytul ve eşi dahil 35 kişi tutuklandı. Alihan Kulis suç örgütü soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatıldığını açıkladı. 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli tedbir uygulandı. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Kayapınar'da bir plazada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerinde 14. günü geride bırakan madenciler salı gününe kadar sözlerin tutulması durumunda çarşamba günü Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İranlılar anlaşma yapmaya tam hazır değil, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak görüyorum ifadesini kullandı. İran Meclisi Hürmüz'deki gemilerden ücret alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. İran, ekonomik savaş sürerse Basra Körfezi'nden tek damla petrol ihraç edilmeyecek dedi. ABD Mahkemesi Donald Trump'ın 75 ülkeden gelen göçmen vizelerini askıya alma kararını durdurdu. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya, Batı'nın teknoloji ambargosunu Hindistan üzerinden delerek 50 binden fazla hassas ürünü ülkesine sokarken Yeni Delhi yönetimi yaptırımlara taraf olmadığını savunuyor. Fransa, influencerların sağlık açısından riskli estetik işlemleri ve ameliyatları tanıtmasını yasakladı. İtalya'da bir meme kanseri ameliyatı hasta uyanıkken ve genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirildi. Tayland'da eski reklam panoları sokak köpeklerini yağmurdan ve güneşten koruyan küçük kulübelere dönüştürülüyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin Akü'sü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeni Çağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı: şu konuda benim fikrimi değiştiremezsin kardeş diye bizimle paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 368 62 12 212 alan koduyla mümkün değil ben bu fikrimi değiştirmem diyebileceğiniz ne varsa... Öyle efe efe konuşacağız hepimiz bugün.

Kalbi dost. Yok, kalbi düşman, dili dost. Vay vay. İzmir'den bir oğul, günaydın. Ayşe Caner'e selamlar demiş. Ne? Abi bitsin artık şu izin muhabbeti. Oho, geçen hafta mı zehir oldu diye mesaj yollamış Galip. Abart Galip, bir de bayıl. Saçmalama. İlk buluşmada hesabı erkek öder. Benim de bu konuda fikrim değişmez diye mesaj yollamış. Neyse ki bunu yollayan bir erkek. Gündüz gelme, gece gel. Fatsa'dan Selen yazmış. Birinci ve mümkün değil değişmez fikrim. Canım Atatürk'üm. Çocuklarıma da aşıladım bunu. İkincisi de hurafelere inanmam. İlla ki bilimsel araştırmasını yapıp bilime teslim ederim kendimi. İlk aklıma gelen bunlar diye mesaj yollamış Selen. Sakarya'dan Fındık Bahçesi'nden günaydın diyor sevgili Hakan. Bir de fotoğraf yollamış. Hayt güzel, kolay gelsin. Bodrum nasıldı Doğancan diye yazan sevgili Fatih. Vallahi yedik, içtik, yattık işte Fatih, ne güzeldi yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani tam da sezon aslında baktığımız zaman. Ağustos'un ortasında ben Bodrum'daydım. Bomboştu. Aman, aman, aman. Tamam, abartmayayım. Bomboş değildi de yani geçtiğimiz senede yine aynı tarihlerde Bodrum'daydım. Geçen seneye kıyasla bayağı sakindi. Bomboş değildi ama çok sakindi. Bilmiyorum. Başka yere mi gittiniz toplanıp acaba? Ha? Hadi bir telefon daha gelsin. Şu konuda fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne varsa.

0: Asla hür irademle ikinci çocuğu yapmam, bu konuda fikrimi değiştiremezsiniz demiş Fatma Gül. Yorum yapmak istemiyorum. Hiç artistliğe gerek yok. Beyazda kara, karaya beyaz denen memleketimizde onu yapmam mümkün değil denilen her şeyle gün gelip yüz yüze kalıyoruz ve insanları kınadığımız şeyleri yapıyoruz diye Kocaeli'den Emre mesaj yollamış. Falanlı filanlı bir mesaj. Selamlar. Vallahi Bodrum'da fiyatlar o kadar kazık ki bu böyle devam ederse zaten daha da boş olacak. Herkes daha uygun fiyata Yunanistan adalarında tatillerini yaptı bu sene diye Resul mesaj yollamış. Evet, orada ciddi bir şey var, talep var, doğru. Fethiye inanılmaz kalabalıktı ama Doğancan, herkes Fethiye'ye gelmişti diye Yasemin yazmış. Gördüm o görüntüleri de ya, inanılmaz trafik varmış hakikaten. Peki kim var attığımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Hoş geldin bence.
0: Pek hoş gelmiş gibi değilim ama sanki ha?
1: Ya ben her aradığımda aynı şeyleri yapıyorsun.
0: Ha, tamam, bildim o zaman seni. İsim neydi abi?
1: Kadir. He. Bursa'dan Kadir.
0: Hoş geldin. Abi ama ne yapayım yani, sen de biraz can gelsin sesine. Haraç kesmeye gelir ama gibi arıyorsun.
1: Yok ya, böyle işte ya, ne yapalım.
0: Bir yanlışımız olmuş gibi hissettiriyorsun bize.
1: Gezdin geldin gördün. Biz daha gidemedik.
0: İyi abi, gidersin inşallah.
1: Gideriz, gideriz.
0: Peki, gelelim konumuza. Hangi konuda fikrini değiştiremeyiz?
1: Ya bu işlerde var ya, büyük konuşmamak lazım. Herkes fikrini değiştirebilir.
0: Doğru, ben de buna katılıyorum ama... Kesinlikle. Hani şu andaki hayat görüşünden bakacak olursak, şu an ne söyleyebilirsin?
1: Ya mesela takımdan girebiliriz, aileden girebiliriz. Bir sürü gidilecek şey var ya.
0: İşte gir bir var yerden yani. Girebiliriz diyor, girmiyor. Girsene bir yere. Ne mesela?
1: Beni kimse Galatasaray'dan çeviremez. Fenerbahçeli yapamaz.
0: Mesela birisi geldi dedi ki Kadir sen bizim için
1: çok... Fenerbahçeliyim ben.
0: Al işte bak.
1: Böyle abi yani, dediğim gibi yani.
0: Böyle büyük bir teklif olursa asla kaçırmam diyorsun.
1: Ya ben daha teklifi duymadan kabul ettim.
0: Fark yani. Ettim, doğru. Aynen.
1: Yani böyle, bu hayat böyle.
0: Belki de diyecektim ki Kadir, neyse hadi dur demin. Kahvede olsak derdim de şu an burada diyemeyeceğim. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydınlar arkadaşlar.
0: Eyvallah abi, çok teşekkürler. Çok günaydın. Gerçekten.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: mı? He? Sanki olmadı Kadir abiyle. He? 0212 368 62 12
1: 0212 368 62 12
0: Ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın, 0531 785 90 80 WhatsApp hattımız.

kafasına yakma geldi. Neydi öyle ya, aklımız gitti be Kadir valla, nasıl bir günaydındı o demiş Ercan. Antalya'dan selam. Kızlarım Narin ve Selen, anne Doğancan geldi mi dediler radyonun sesini duyunca sen tatilden. Senin gibi evin içinde manifest diye bağırdım seni temsilen diyen sevgili Esra. Manifest! İsveç'ten Remzi abi selam, günaydın.

0: Abi senin izin günün senede kaç ay? Bak gün demiyorum, kaç ay diye mesaj yollayan sevgili Hamit. Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. Benim bu sene gittiğim ilk tatilim bayram haftasıydı. Bu da ikinci. Yani o bayramda zaten izindeydik. Çakmak çakmak. Yani siz ne olsun istiyorsunuz? Gelin ayağıma bir tane zincir bağlayın da ben akşama kadar yayın yapayım burada. Allah Allah. Bir de o gittiğim diğer yerlerde ben birleştiriyorum. Uyduruyorum. Perşembe, cuma yayına gelmiyorum. Hafta sonuyla birleştiriyorum. Daha sonra pazartesi, salı izni alıyorum daha sonra. Öyle bir dört gün kaçıyorum falan filan. Yani özetle size kalmamış tasası. Allah Allah ya. Müdürlerimin aklına zorla sokacaklar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bence de hesaplamıyorlar ha. Ben diyorum ki abi ben diyorum 2 hafta sonra tatile gideceğim diyorum. Gidiyorum. Hani şey toplam ne kadar oldu, ne kadar süre gelmedi falan. Bence onu yazan var mıdır acaba bizim İK'ya da şimdi kulaklarına yok yere kar suyu kaçırmasaydı. Neyse izin vermesinler onlar da abi. Alo. Alo.
1: Yani
0: duymuyor. Evet, şirketimizin denetim müdürü İlkay Bey mesaj yolladı. Ben kontrol ediyorum Doğancan, merak etme, hepsi benim takibimde demiş. Aman aman git hemen ispiyonla aman. Sayın müdürüm. Kaç gün olmuş? Daha kaç gün müsaade edersiniz gezmeme? He? Haşmetleri.
2: Gelmiyorum. Gelmiyorum.
0: Alo. Ne oldu? O da düştü. Tamam. Diğer telefonumuzu alalım hemen. Bakayım. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ramazan Bekrek.
0: Hoş geldin Ramazan. Nereden arıyorsun?
3: Denizli'den arıyorum.
0: Ne güzel memleket. Ben Denizli'yi çok seviyorum ya. Yani bir böyle şey gönül bağım var niyeyse. Hakikaten böyle tribüne oynamak için söylemiyorum. Belki hani siz ne var ki diyeceksiniz ama ben birkaç kez geldim. Denizli'ye her geldiğimde kendimi çok iyi hissettim niyeyse.
3: Yine bekleriz.
0: İnşallah. Evet, ne iş yaparsın tanıyalım.
3: Ben tekstilde çalışıyorum.
0: Ne yapıyoruz ki o konuda da bayağı şey memleketin medar iftarıdır değil mi? Denizli havluları mı çok meşhurdu?
3: Evet, havlularımız meşhur. Tekstilde önde gideniz Türkiye'de.
0: Evet, peki nedir senin fikrini değiştiremeyeceğimiz konu?
3: Fikrimi değiştiremeyeceğim konu, yani ben tükürdüm her şeyi yaladım başta onu söyleyeyim. Bir daha evlenmem dedim ve bir daha evlendim.
0: İkinci kez mi evlendin?
3: Evet ama Türkiye'nin duyduğu bir düğün yaptım, öyle söyleyeyim.
0: Ne yaptın?
3: Ben Denizli'de reklam damadım.
0: Ne?
3: O üzerine reklam alan bir damat varmış. Vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum.
0: Evet, damatlığın üzerinde bir sürü mahalleli esnafın şeyi vardı.
3: Evet. Aynen,
0: o sen misin?
3: Evet benim.
0: Gördüm ben seni. Dur, ne yazınca çıkıyordu? Üstüne...
3: Ramazan Bekrek.
0: Ama yok, üstüne reklam alan damat mı yazsam? Üstüne...
3: Google'a direkt Ramazan Bekrek yazabilirsiniz. Direkt çıkıyorum.
0: Ramazan Bekrek.
3: Evet.
0: Abi dur bakayım. Ha evet, Türkiye'de ilginç düğün çıktı hakikaten. 10 Mayıs'ta mı evlendin?
3: 8 Mayıs.
0: Şu gözlüklü olan değil mi? Evet.
3: Evet.
0: Abi niye öyle bir şey? Ben hakikaten gördüm, Allah Allah, manyağa bak dedim kendi kendime, çok affedersin. Yani maddi ihtiyaçtan mı? Değil bence.
3: Yok, hayır maddi ihtiyaç değil. İlginç buldum, eşim de destekledi. Öyle bir fikir yaptık kendimiz, düşündük ve oldu.
0: Peki o reklamını aldığın üzerindeki, damatlığın üzerindeki o reklamlar senin eşin dostun mu?
3: Tabii, çoğu eşim dostum. Yani tabii yine bir para karşılığı aldım sonuçta hepsini.
0: Şaka yapıyorsun. Mesela tabii, uyduruyorum, kuyumcu var mıydı?
3: Yok, kuyumcu yoktu.
0: Ne vardı? Ama marka verme de, atıyorum beyaz eşya mağazası.
3: Ya dönerciden tutun, pideciden tutun, her şey vardı yani.
0: Ne ver? Mesela dönerci ne verdi onun karşılığında sana?
3: Ya 3-5 kuruş, öyle çok yüksek meblağlar değil ama yine de güzel bir paraydı yani.
0: 4 dürüm karşılığında reklam aldın.
3: Yaklaşık.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela diyelim ben gelin olsam, evleneceğim adam gelip bana böyle bir şey söylese saçmalama Allah aşkına derim ve mümkün değil buna müsaade etmem. Şimdi eşin yani... de anladığım kadarıyla ne yapsın o da artık hani. Uğraşmak mı istemedi? Gerçekten yo, direkt neyini destekledi bu saçma sapan fikrin ya?
3: Ya 10 firma olursa olur dedi. Bir tane iki tane olursa güzel durmaz dedi. Ama komple kaplarsa dedi güzel olur dedi. 10 firmanın aşağısı olmaz dedi.
0: Evet gördüm. Bak evet bir sürü mesaj geliyor. Doğru hepimiz gördük Doğan Can diye mesajlar var. Bakayım. Evet yani enteresan bir şekilsin sen Ramazan. Bir yandan da şey haberlerdeki fotoğraflarına bakıyorum da senin. Ana bir de oynuyor takıdı takıdı. Değişik. Evet. Çiçekçi var. Ne bu? Tabii. AVM herhalde. Bilmem ne park dediğiniz ne? Ha oyuncakçı orası.
3: Oyun park. Aynen oyun park.
0: Ne? Ne yapsın?
3: Plaket falan var.
0: İyi peki. Yakında plaka da takar kendine diye İbrahim yazmış. Peki Ramazan sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
0: Günaydın. Dönerci reklam karşılığı bedava ömür boyu büyük boy menü vermiş olabilir. Yok be. 3-5 kuruş dedi ya Semih. Enteresan yani ne bileyim. Dediğim gibi ben yani... Diyelim gelinim kocam diyecek ki bana ben böyle böyle bir şey planlıyorum böyle çok komikmiş gibi. Ya yürü git beni rezil etme el aleme derdim. Ve buna asla müsaade etmezdim. Israr ederse de evlenmezdim. Neyse ama şey yani bir yandan da hani şey. Neyi bilmiyorum bir şey. kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.

Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda fikrimi asla değiştiremezsiniz kardeş diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-6212 0212-368-6212. Haydi büyük konuşuyoruz bu sabah.

0: Yeni gelmedik, geri geldik diyen Ortaç, günaydın. Vallahi radyomu şimdi açtım, çalan şarkıyı duyar duymaz ha dedim, Doğan Can dönmüş. Aynen, geldiğimiz belli olsun Gizem. mesaj yollamadığımızda burada olmadığımızı düşünme sakın Doğan Can. Her sabah buradayız demiş İlkay. Eyvallah. Bursa Antalya yolundan herkese selam demiş Ufuk Gamze Yade. Hadi iyi yolculuklar. Seneye hasat zamanı Zonguldak'a gideceğim. Hiç kimse fikrimi değiştiremez. Engin, kim niye değiştirsin ki böyle bir... Hayır Engin. Hayır, gidemezsin. Kimin umurunda ki ya? Trabzonspor'umu tutmaktan asla vazgeçmem demiş Serkan. Seninle görüşlerimiz çok farklı ama ne olursa olsun seni dinlemekten de asla vazgeçmem demiş. Yani ne diyeyim? Teşekkürler. Zaten hepimizin her konuda hemfikir olması mümkün mü? Eski eşimin bir şerefsiz olduğu fikrini asla kimse değiştiremez diyen Yasemin. Kendini tavuk kümesindeki horoz zannediyordu demiş. Haydi. Yasemin, ara istersen, burada sağlam dedikodu var sanki. Alo. Alo.
1: Ya.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Ayda ismim.
0: Ayda, değil mi?
1: Evet.
0: Hoş geldin. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım Ayda. Nereden arıyorsun?
1: Ben nereden arıyorum? İstanbul Etiler'den.
0: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Ben doktorum. Daha önce sizi aramıştım, bilmiyorum hatırlar mısınız? Azerbaycanlıyım ben. Daha önce de görüşmüştük sizinle. Ay balam.
0: Uzmanlığın neydi Ayda? Oradan hatırlarım belki.
1: Dermatoloğum.
0: Yok vallahi hatırlayamadım ya. Ayda. Hoş geldin yeniden. Peki hangi konuda fikrimizi mümkün değil değiştirmem dediğin nedir acaba?
1: Erkekler aldatmaz.
0: Fikrinde hem fikrim diyorsun her türlü. Ama beş parmağın beşi de bir değil be Ayda.
1: Hepsi aynı, hepsi aynı. Doğan Bey, hepsi.
0: Hep mi boynu spor? Peki senin bildiğin kaç kez böyle bir şeye maruz kaldın?
1: 5 kere.
0: 5 kere mi?
1: Evet.
0: Allah Allah. Bilmiyorum yani, bütün kadınların da başına gelmiyor böyle olaylar. Yani hiç aldatılmayan vallahi kadın da var sonuçta.
1: Yoktur. Büyük ihtimal bir türlü olmuştur. Hiçbir türlü fikrimi değiştiremezler bu konuda, tecrübe sahibi olarak.
0: Şunu söylemek isterim ben. Şimdi bazen benim de yakın çevremdeki arkadaşlarım da gözlemlediğim o. Olmadık insanlara olmadık anlamları yükleyip daha sonrasında bunu bana nasıl yaptı diyorlar da. Ulan zaten baştan belli yani, bu adamın ya da bu kadının böyle biri olduğu, sürpriz mi dedirtiyor. Acaba sen de gerçekten hani zaten belli, bir tarafa ayrı oynayan bir adama sen düzgün bir insan muamelesi yapıp sonra bunlara maruz kaldığın için buna üzülmen de sağlıklı olmayabilir diye düşündüm bir an.
1: Yok, hayır, öyle değil işte. Bir de boşanma sırasında benim eşim dedi ki ya tüh dedi, nasıl dedi, ben bu telefonları ortada unutmuşum.
0: Ha, arsız bir de. Peki eşin mi seni 5 kez aldattı?
1: Evet.
0: Ha, 5 ayrı kişi değil yani.
1: Yok hayır, ben 2 kere evlendim. İlk eşim de aldattı 2 kere.
0: He.
1: İkincisi rekor kurdu, 3'ü vurdu. Dedim artık demek ki bu erkekler herkes aldatır yani.
0: Sen bu konuda böyle sanki şey gibi eğitim veriyor gibisin anladığım kadarıyla. Yani sana gelen aldatma deneyimi elde etmek için geliyor sanki.
1: Öyle benim de. Benim
0: enteresan, üzücüymüş. Ne diyeyim, inşallah. Şu an var mı hayatında biri?
1: Yok, tövbe.
0: Büyük konuşma, büyük sözüme tövbe.
1: Tövbe.
0: Ayda, ne kadar zamandır Türkiye'desin? Azerbaycanlıyım dedin diye soruyorum.
1: Evet, ben 2015'ten beri 11 senedir.
0: Ben de bu son bir haftadır Azerbaycan'ın divası diyebileceğimiz bir isim var. Kimdir o?
1: Rüya mı? Aygün Kazım ama.
0: Hayır, şimdi Aygün varken Rüya, kusura bakmasın.
1: Tabii canım, yani, Aygün Kazım, evet. Ova.
0: Aygün Kazım Ova'nın bir tane şarkısına bayağı taktım. Instagram'da da paylaşıyorum. Hangisi? Sürekli. Hamumenden danışanda, meydan kaçanda, dostlar yığışanda, meclise beni de çağırarsınız. Şimdi bir kuple onu çalayım istiyorum. Çok güzel şarkı.
1: Ay, çok güzel.
0: İyi, hadi senin gazınla onu da çalayım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ve günaydın dede.
1: Evet, günaydın.
0: Günaydın.

aranjesi, melodik yapısı, bir de sözleri falan, gerçekten bu şarkı böyle ne bileyim Amerika'da falan çıksa bence dünya standartlarında bir. Şimdi birçoğunuz belki dinlerken bu ne be diye dinlemiştir. Ben adım gibi eminim, tanıyorum çünkü sizi. Sözleri belki anlamayanlar varsa şey diyor orada. Herkes benden bahsedince ama benden danışan da ha, dostlar işte toplandığı zaman, ortalık karıştığı zaman beni de çağırırsınız diyor.

0: Servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin. Bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı: şu konuda benim mümkün değil fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne varsa. Ben bu konuda sabit fikirliyim kardeş, ne yapacaksın diyenler 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

Yalova'dan Sevim. Dur bakayım, profilinde var kocasının fotoğrafı. Hey, el yüzü düzgün canım, yok. Hani şey derler ya, kuzguna yavrusu. O hesap mı dedim, yok. El yüzü düzgün adam bulmuşsun Sevim. İyi, hadi gözün aydın. Trabzon'dan Kocaeli'ye gidiyoruz. Yoldayız, günaydın demiş Serra.

İstanbul'a, yolda seni dinliyoruz Doğancan. Kaç kız kaldı şöyle kahvaltı hazırlayacak kocasına diye böyle bir tabak görseli yollamış ama yol kenarındalar. Baya böyle cam çay bardağını falan da getirmiş yanında. Tüm şarkılar yakışıklı kocama ve göbüşümde doğmasına az kalan bebişimize gelsin demiş

0: Gaziantep'ten Şahin diyor ki asla fikrimin değişmeyeceği konuşudur. Fıstık Antep fıstık Antep fıstığıdır diyor. Baklava da fıstıklı olur demiş. Haydi. Ama o biraz damak zevki ya. Hani ne bileyim cevizli seven de çok fazla. Ya da şey kaymaklı baklava. Her yerde olmuyor kaymaklı baklava. Ben onun hastasıyım. Ama bu arada evet. Hani cevizi mi fıstıklı mı ben de fıstıklı tercih edenlerdenim. Ve tabii ki Antep bu konuda, Gaziantep bu konuda şeydir yani memleketin açık ara önünde olan gastronomi şehirlerinden bir tanesidir hiç kuşkusuz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Salim ben.
0: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
1: Evet.
0: Artık bak bildim sapık gibi sürekli aradığın için.
1: Sen yaptın. Senden ötürü.
0: Teşekkürler abi. Ben olsam ben de bırakamazdım beni. Dadıma alan vazgeçemiyor.
1: tabii. Ne demektir?
0: Peki nedir fikrini değiştiremeyeceğimiz şey?
1: Abi et ekmek Konya'nın ya. Kimse mücadele etmez bu Konya'yı.
0: Ne?
1: Et ekmek Konya'nın diyorum. Kimse diyorum şuranın buranın demesin diyorum.
0: Kim diyor ki?
1: Sivas, Kastamonu.
0: Ha, onların da mı evet. Et ekmeği
1: evet.
0: Meşhur?
1: Muş.
0: Tamam da yani aynı mı birebir aynı mı peki belki uyduruyorum. Yani her yörenin mesela bak Kars'ta hangel diye bir yemek var. Erzurum'da ona başka bir şey diyorlar. Yakın başka illerde hınkel diyorlar. Hingel diyorlar ama biz mesela hangel deriz. Baktığın zaman benzer bazı şeylerini farklı yapıyorlar. İsmi biraz değiştirmişler olabilir yani. Yani Kars'ın ya, hangeli ayrı işte Erzurum'unki bu ayrı.
1: Yapılış tarzı hemen hemen aynı. Onlara bir şeyim yok, itirazım yok. Hani olması gereken odun ateşinde o bizim taş fırın dediğimiz taş fırınlarda yapılan şeylerden. Ama ve lakin bunun bir köküne indiğimiz zaman yani taş bizim o bilirsin Konya'yı Hille dönemine dayanan bir Roma'ya dayanan bir kültür var işin içinde.
0: Enteresan
1: bir şekilde.
0: Ne alaka adam, şimdi orada
1: yani, ne alaka?
0: Hayır 40 yaşında usta elinde kıymayı yoğurup hamura döşedi diye şimdi oradaki medeniyet ne alaka yani?
1: Ya ona getireceğim de dinle biz duruyoruz.
0: Evet.
1: Adam orada 20 yıldan beri tutmuş et ekmek yapıyor. Adı öyle artık. Ve diyor ki et ekmek bizim. Ya senin değil işte ya. O kadar mücadele etmeyin.
0: Bak Ali Oğuzhan mesaj yollamış. Diyor ki valla Konyalı arkadaş kusura bakmasın. Etli ekmek Kastamonu'nundur. Hele de pastırmalısı efsanedir demiş. Mesela Konya'da pastırmalı yok galiba.
1: Yok. Hayır. Etli ekmek pastırma ne alaka ya?
0: Evet bak Kastamonu'nun etli ekmeği net çok daha güzeldi diye Serdar yazmış. Hayda Salim ne diyor bunlar?
1: Ne diyorlar?
0: İşte bak Kastamonu'nunki açık ara daha iyi diyorlar.
1: Ya buyur işte hadi gel buradan ya. Ha bir de şu var mesela. Konya'ya geldiğin zaman o meşhur restoranlarda yemeyeceksin etli ekmeği. Sokak aralarındaki fırınlardan yiyeceksin. Esas lezzet oralar.
0: Benim bir tane var öyle. Şems Tebrize'ye doğru giderken böyle arada böyle küçük bir dükkan var. Ben genelde orada yemeği seviyorum.
1: Ya işte oradaki yediğin restorandaki yediğin arasında fark var.
0: Bu arada bilmeyenler için eğer yolunuz düşerse Konya'ya ya da Konyalılar biliyordur zaten de. Şimdi etli ekmeğin işte bir kıymalı yapılan var. Bıçak arası var daha böyle küçük parça evet, etle yapılan evet. Var. Bir de Mevlana dedikleri bir etli ekmek türü evet. Var. Küflü peynirle yapılıyor değil mi? Doğru biliyorum.
1: Evet.
0: O kadar. Kıyma girer. Kıyma girmez ya sadece peynir.
1: Girenleri var. Şimdi girmeyenleri sadece 3 çeşit peynirle yapılan recai böreği denir ona. Ama Mevlana'nın içerisinde genelde küflü peynir olmaz olmaz.
0: Ben onu çok seviyorum. Aşırı ya güzel. Bu arada bir sürü mesaj görüyorum. Kastamonu'nun etli ekmeği açık ara öndedir, tartışmaya kapalıdır diye mesajlar geliyor.
1: Sivaslılar nerede? Uyuyor mu Sivaslılar? Onlar ne olmuş?
0: Sen kavga çıksın istiyorsun herhalde.
1: Yok ya bir ortam olsun. Yani ne oldu belli olsun en azından.
0: Evet ya canım herkes kendi ne beğeniyorsa onu yesin canım Allah Allah. Bir şey dikte etmenin diretmenin anlamı yok. Sence en iyisi Konya'nın etli ekmeğidir ona göre de odur yani.
1: Yedim hepsini yedim ben. O yüzden diyorum.
0: Tamam
1: yedim.
0: Sana göre öyle olabilir ona göre de öyleyse laf etme diyorum yani sahne.
1: Olmaz. Bir de şu sen ya işte oldu konuyu açtın. Sen söylediğin için söylüyorum. Küçük beyinle laf edenler var. Nasıl yiyorsun? Yedir şöyle falan filan diyen adamlar rockforsuz kahvaltı yapamıyor.
0: Bir daha söyle ne kesildi sesin. Ne?
1: Küflü peynire laf edenler var. Nasıl yiyorsunuz? Küflenmiş peynir yenir mi gibisinden. Bunu söyleyen insanlar restoranlara gittiği zaman Roquefort'u görünce bayılıyor. Ya ondan daha güzel.
0: Evet, Roquefort çok ağır. Dur bakayım, çok ay ortalık karıştı ya. Neler neler geliyor. Ne diyor bu sarımsakçı abi diye mesaj gelmiş. Arkadaşa selam söyle, Sivaslıları ayağa kaldırmasın demiş Aysel Haydi. Bu arada bak, İlkay'da diyor ki Kastamonu etli ekmekte Konya pastırmada Kayseri ile çelişiyor o zaman diye mesaj yollamış.
1: Bizim pastırmayla bir işimiz yok ki, nasıl çelişebiliriz?
0: Kastamonulara diyor ya. Sana demiyor. Hani diyor ya. Hani etli ekmek madem, o zaman Konya'nın pastırmada Kayseri'nin diyor. Yani onu, ikisini birleştirince nasıl sizin oluyor diyor o da yani onu diyor yani.
1: Enteresan, çok enteresan.
0: Evet, bu artık kimseyi ilgilendirmeyen konuyu noktalıyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Konya'dan herkese günaydın.
0: Günaydın.

0: Son yıllarda hani böyle özellikle siyasi ortamlarda kendi fikrinde olmayan insana hemen türlü yaftalar, türlü böyle şeyler yapıştırılıyor ya. Sen o zaman şucusun falan deniyor. Ethem yazmış. Etli ekmek Konya'nındır. Kastamonu diyen bilmem neci de. Artık çok kolay biliyorsunuz. Millet böyle birbirine güzel güzel iftiralar atabiliyor rahat rahat. Neyse aman yiyin birbirinizi be. Yeter çok okumayacağım daha bu etli ekmek mevzusunu. Bugünün yayın konu başlığı etli ekmek değil. Fikrimi asla değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Şu konuda ben bu fikirden asla ve katiyen şaşmam diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Lübnan'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söylemişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Kuytulcular yapılanması soruşturmasında Akbarslan Kuytul ve eşi dahil 35 kişi tutuklandı. Alihan Kulis suç örgütü soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatıldığını açıkladı. 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli tedbir uygulandı. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Kayapınar'da bir plazada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerinde 14. günü geride bırakan madenciler salı gününe kadar sözlerin tutulması durumunda çarşamba günü Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İranlılar anlaşma yapmaya tam hazır değil, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak görüyorum ifadesini kullandı. İran Meclisi Hürmüz'deki gemilerden ücret alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. İran, ekonomik savaş sürerse Basra Körfezi'nden tek damla petrol ihraç edilmeyecek dedi. ABD Mahkemesi Donald Trump'ın 75 ülkeden gelen göçmen vizelerini askıya alma kararını durdurdu. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya, Batı'nın teknoloji ambargosunu Hindistan üzerinden delerek 50 binden fazla hassas ürünü ülkesine sokarken Yeni Delhi yönetimi yaptırımlara taraf olmadığını savunuyor. Fransa, influencerların sağlık açısından riskli estetik işlemleri ve ameliyatları tanıtmasını yasakladı. İtalya'da bir meme kanseri ameliyatı hasta uyanıkken ve genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirildi. Tayland'da eski reklam panoları sokak köpeklerini yağmurdan ve güneşten koruyan küçük kulübelere dönüştürülüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: hayatımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Bugünün yayın konu başlığı: fikrimi asla değiştiremezsiniz şu konuda diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12.

isterse yapay zeka gelsin beni bulsun ama fikrim değişmez. Yapay zeka ile yapılan şarkılar çok yavan. Ama bir 90'lar Türkçe popu öyle mi diye Hakan mesaj yollamış. Evet, ChatGPT'nin de çok da umurundaydı Hakan. Sırf seni dinlemek için 7'de uyanıyorum Doğancan. Yani 12'ye kadar uyuyabilirim aslında diye mesaj yollamış. Sevgili Alin. Teşekkürler. İstanbul'dan Tayfun. 40'ından sonra insan sabit fikirden çıkıyor artık. Her şeye olabilir, herkes her şeyi yapabilir fikrine bürünüyor demiş. Ben uzun zamandır öyleyim.

İşini iyi yapan adama her zaman daha fazla iş kitlenir. İşini yapmayan insansa sirkede kurt yaşar gibi hayatına devam eder. Bu konuda fikrim hiçbir zaman değişmez demiş savcı. Evet, o zaman biraz salağa yatmak lazım. Yani üzerine vazife değilse ha ben hallederim ya demeyeceksin. Çünkü iş hallolsun diye senin o dahil olduğun mesele daha sonrasında görevin haline gelir.

Ordu'dan dinliyor Ahmet. Ben seni benim sevebilme ihtimalini sevdim. Fındık bahçesinden günaydın demiş Ahmet. Kim? Benim mi? Ben mi? Ben ne alaka? Diyarbakır'dan selamlar diyor Sercan, günaydın. Doğancan Nalan ne oldu ya, ne zaman geliyor demiş Serdar. Gelecek konuştuk. İstanbul'da olmadığı için denk getireceğiz. Yani burada olacağı bir tarih. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir konseri vardı ama ben yoktum. Ama organize edeceğiz. Yani sözleştik. İlk uygunlukta gelecek Nalan inşallah. Başka sürprizlerim de var bu arada. Başka misafirlerim de olacak önümüzdeki günlerde. Arada zamanı gelince. Normalde ben konuk almıyorum biliyorsunuz. Yani programı beraber yapıyoruz ama ara ara böyle sevdiğimiz isimleri ağırlamak beni de mutlu ediyor. Hem onlarla böyle keyifle sohbet ederken bir yandan bizim sohbetimizi sizin eşlik ediyor olmanız da güzel oluyor. O yüzden ara ara böyle sevdiğim, sadece gerçekten kendi hayranı olduğum kişileri davet ediyorum. Bugünün yayın konu başlığı: fikrimi asla değiştiremezsiniz şu konuda diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

Gizem'in klibi ne zaman yayınlanıyor? Bekliyoruz merakla demiş Ezgi. Süper. Cuma günü. Bu cuma Gizem'in çok güzel bir şarkısı çıkıyor. Ben de çalmak için sabırsızlanıyorum. Biz zaten birkaç aydır ezberledik şarkıyı, dinliyoruz sürekli. Klibi de çok güzel oldu, geldi bana. Yani bence son dönemlerde yapılan en kaliteli işlerden bir tanesi oldu arkadaşım diye demiştim.

Bak ben bu şarkıyı başlatmadan önce yollamış bu mesajı Nedim. Hissetmişçesine diyor ki mutlu evlilik yoktur. Bu konuda da fikrimi asla değiştiremezsiniz demiş. Abi öyle bir çabaya girmeyeceğim ama vardır ya yani. Tabii ki sorunlar vardır. Her gün mükemmel geçmiyordur ama evli olduğu için mutlu olan da binlerce insan var. Sen bu konuda belki dikiş tutturamamışsın anladığım kadarıyla bunu yazdığına göre ama o da piyango gerçekten. Ha bu arada uzun yıllar mutlu olup sonrasında işin rengi de değişebilir. Görüyoruz o hikayeleri. 50 yıllık evlilikler bitiyor. Ulan daha ne ayrılıyorsun 50 yıldır berabersin dedirtiyor ama hayat. İnsanız, değişiyoruz. Beklentilerimiz, sabrımız, keyif aldığımız şeyler, hayat görüşümüz bunlar şekil değiştirebilir.

0: Alo.
1: Alo.
0: Abi o radyoyu kapatsana. Az önce de bağlamıştım. Ön dinlemeden baktım çok gürültü var. Kapattım yine aynı gürültü.
1: Kıstım biraz.
0: Ama bangır bangır sen de yani kulağına zarar o kadar ya. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Yasin ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Yasin?
1: Eskişehir'den arıyorum.
0: Güzel. Ne iş yaparsın? Aynen. Tanıyalım.
1: Kuruyemiş sektöründe pazarlama.
0: O ne demek? Kuruyemiş sektöründe.
1: Yani kuruyemiş satıyorum.
0: Böyle şeylere, marketlere, işte kuruyemişçilere tedarik ediyorsun yani ürünleri.
1: Toptan evet. Aynen doğrudur.
0: İyi. En çok ne gidiyor? Yani sirkülasyonu en çok olan şey ne?
1: Ya şu anda hani çekirdek gidiyor. Hani biz fakir kuruyemiş diyoruz onu artık.
0: Ve?
1: Diğer ürünler çok haddinden fazla artınca.
0: Şu radyoyu kapat.
1: Kapattım.
0: Allah Allah ya. Evet. En çok çekirdek 2 numaraya ne koyarız? Fıstık mı?
1: Fıstık.
0: Fıstık. Antep fıstığı. Antep mi? Siirt o kadar gitmiyor değil mi Antep fıstığı?
1: Ya Siirt aslında daha iri. Antep'teki lezzet. Siirt fıstığında olsa inanın Antep fıstığı satılmaz ama maalesef Antep kadar lezzetli değil.
0: Haydi al işte yeni bir tartışma konusu daha arkadaşlar. Bütün Siirtlilerin dikkatine. Gaziantepliler göreve. Evet ben ikisini de seviyorum bu arada. Ama dediğin doğru Siirt fıstığı biraz daha tuzlu. O beni hani uzun süre yedirtmiyor yani. O yüzden keyif almıyorum ben.
1: Aynen aynen.
0: Evet. Bey bu kadar benim bu konuyla ilgili sohbetim. Nedir acaba fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
1: Eşim ve çocuklarım. Merak etmeyin eşim aratmıyor beni. Ben kendi isteğimle aradım.
0: Tamam.
1: Hayatta hiçbir şekilde değişmeyeceğim şey eşim ve çocuklarımdır. Fikir olsun, kişilik olsun hiçbir şekilde.
0: Çocukların tamam ama yarın öbür gün belki eşinle fikir ayrılıklarına düşme ihtimaliniz olmaz mı?
1: Ya şimdi evliliklerde hani bazen bir taraf alttan almak zorunda kalıyor.
0: Evet.
1: Yani kimi zaman yani bunu dengelemek gerekiyor. İnsanların belirli bir sabrı vardır. O çizgiyi biliyorsanız yani evlilikler yıkılmaz. Ama o çizgiyi bilemiyorsanız her iki tarafta sabrını hakim olamıyorsa maalesef o evlilikten de şey gelmiyor.
0: Yani. Evet, gelmiyor. Ama biz bu konuda o dengeyi güzel kurabildik diyorsun yani.
1: Tabii yani çok şükür 17-18 senelik evliyim.
0: Güzel maşallah. Bak az önce birisi yazmıştı ya yani mutlu evlilik asla yoktur diye. Evet yani her gün mükemmel değildir ama mühim olan galiba sadece evliliklerde gönül işlerinde değil arkadaşlıklarda da geçinmeye gönlü olmak. İnsanın gönlü varsa geçinmeye ne olursa olsun bir şey yani odak noktası problemi çözmek olan insanla halledemeyeceğim bir şey yok. Ama bazen de yani öyle profillerle denk geliyoruz ki değişebiliyor dediğim gibi az önce insan. Yani senin bir günaydın deyişine bile takılabiliyor. Sen bana neden sadece günaydın dedin de canım demedin hani... Problem çıkarmak istedikten sonra insan her türlü çıkarır ama geçinmeye gönlüm varsa ne olursa olsun bir şekilde orta yol bulunur
1: tabii
0: yani.
1: Tabii yani ne diyeyim yani maddi olsun manevi olsun yani maddi olarak da yani bugün hani para kazanamazsın. O gün atıyorum kuru soğan ekmek yersin ama ertesi gün para olur ne bileyim hani gider dışarıda yemek yersin.
0: Evet iyi günü de kötü günü de beraber paylaşmak. Bak Hüseyin diyor ki Doğan Can abiye bir sorar mısın 1 milyon dolar mı yoksa eşi mi demiş.
1: Eşim yani ben şöyle.
0: 100 milyon dolar.
1: Vallahi hiç sorun değil.
0: 100 milyon dolar ne diyor hesaplayamıyorum bile. 500 mi yok ne 500'ü. 500 katrilyon TL mi ne diyor? 500.
1: Şimdi şöyle kötü günlerinizde eşiniz yanındaysa iyi günlerinizde eşinizi gözden çıkartmayacaksınız aslında. Az önce de anlatmak istediğim ben daha önce bir ticaret yaptım. Hani batar gibi oldum ama eşim her zaman yanımda oldu, destekçi oldu.
0: Tamam.
1: Şimdi ben yarın bir gün ben parayı bulduğum zaman...
0: 100 milyon dolar ama bak 100 milyon
1: ya,
0: dolar.
1: Kafamı karıştırma Doğan Can.
0: Yani yalan söylüyorsun.
1: Hayır söylemiyorum.
0: Kuru soğan muru soğan ya bırak ya 100 milyon dolar diyorum. Evet para bulunur eş bulunmaz yazdı birisi. Ha, bu da fukara kesin aynen. İyi peki hadi Allah daim etsin inşallah.
1: De, sana ben ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Evveli hafta son programında benim oğlumun şarkısını yer vermiştim. Eşim aramıştı.
0: Aaa
1: Egefe.
0: Evet, hepimiz çok sevmiştik. Senin oğlan mı?
1: Ya benim oğlan o.
0: Siz karı koca bana da dandınız ha?
1: Ya zaten seni çok seviyorum. Sabahları dinliyoruz ama hani böyle canlı yayına katılma şeyimiz yoktu, cesaretimiz yoktu. O cesareti eşim kurdu. Bugün de dedi ki sen katıl, bir teşekkür etti.
0: Ana, ben de burada para alışverişi yapmaya çalışıyorum sana. Ayıp oldu. Neyse, yok bu arada gerçekten Ege'nin şarkısı çok güzeldi. Çok fazla böyle güzel mesajlar geldi. Herkes böyle şey pozitif şeyler yazdı ki o gün de gördüm bayağı bir dinlenmesi arttı. Daim olsun. Egefe neydi şarkısının adı?
1: Geliyorsun aklıma bazen.
0: Geliyorsun aklıma bazen.
1: Eylül'de Yeşim şarkısını çıkaracak. Onda çok büyük efsane yaratacak diye düşünüyorum. Falan. Allah yardımcı olsun.
0: Hadi bakalım inşallah
1: çok,
0: daim
1: çok
0: olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek, estağfurullah. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi yayınlar. Sağ olun.
0: Ve günaydın. Ha Doğancan eşi dinliyormuş işte, anlasana sen de diye mesaj yollamış sevgili Yüksel. Evet. Doğancan, ben 100 milyon dolara bırak hanımı bütün sülaleyi satarım demiş. Ben de bu arada. 100 milyon dolar. Bir dakika ya. 100. Ay yazamıyorum bile şu an. Dur. Kaç tane sıfır var milyon? Dur yazayım. Milyon dolar kaç TL? Evet soruyorum hemen. Bu ne la? 4.808.070.000. Evet. Sadece 70 bine bile yol alabilecekler var. Aramızda vardır yani. Ne? 4 milyar TL. Hadi düzle onu. 5 milyar TL. 5 milyar TL. Bak milyon değil. 5 milyar TL. Böyle parası olan adamlar var hakikaten ya. Ama ne diyoruz bu kandil gününde? Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diyor. Birbirimizi teselli ediyor. Ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bugünün yayın konu başlığı, fikrimi değiştiremezsiniz. Benim bu konuda fikrim mümkün değil değişmez diyebileceğiniz ne varsa. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Expert. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot garaj
3: oto ekspertiz. Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: ne tatlı bir mesaj. Beyza yazmış, diyor ki 2 gün önce evlendik biz Doğancan ve şu an balayımız için Fethiye yolunda seni dinliyoruz demiş Beyza ve Çağatay. Ne güzel, mutluluklar gençler, inşallah böyle sizin için en güzel günlerinizin başladığı bir dönem olsun bu evlilik. Ve biz anca seyirci olmaya gelmişiz bu dünyaya. 10 saniyelik bir ara.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Süper FM. Bugünün yayın konu başlığı, fikrimi asla değiştiremezsiniz bu konuda diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Şu konuda mümkün değil benim fikrimi değiştiremezsiniz dediğiniz ne varsa mesajlarda WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80. Ve size bir hatırlatmam var. Her salı günü karnaval uygulamamız üzerinden yaptığımız bir yarışmayla 3 kişi bizden 5'er bin TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Bu hediye çeklerini kazanmak için karnaval uygulamamızda puan biriktirmiş olmanız lazım. Oraya girdiğiniz zaman zaten karnaval uygulaması yüklü değilse indirin. Sağ üstte bir kupa emojisi göreceksiniz. Ona tıkladığınızda orada şartlar yazıyor zaten. Zaten karnavalı kullanıyor ve oradan işte radyoyu dinliyorsanız, podcastleri dinliyorsanız puanlar bu şekilde birikiyor. Yarınki yarışmaya o şekilde katılabiliyorsunuz. O yüzden indirmemiş olanlar bugünden karnavalı indirsin. Orada belli dinlemeler karşılığında o puanlar birikiyor ama giriş de yapmanız lazım. Atlamayın sakın. Karnaval! Yarın kazanmak isteyen bugün yatırımını yapsın.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam. Merhaba.
0: Abi merhaba. Konya'dan Ziya ben.
1: Kim?
0: Konya'dan Ziya, Ziya.
1: Hoş geldin Ziya. Ne haber? İşte
0: abi,
1: misin?
0: Ya, aynen abi. Çalışıyorum bir yandan. Sen nasılsın? İyi misin?
1: İyi ben de Ziya. Ben de çalışıyorum. Allah'ın ne iş versin. Yaparsın?
0: Dondurmacıyım abi. Ben Gorç Dondurma'da yani reklam mı oldu söyledim ama.
1: Tamam he. Orada çalışıyorsun.
0: Pazarlamacıyım.
1: İyi aynen. Kolay gelsin. Ziya bir canın mı sıkkın tamam. Senin? Hayırdır? Yoksa bu genel mi?
0: Yok abi ya. Şey işte iş telaşı. Sabah sabah başladık yine pazartesi. Herkes de vardır bu yani.
1: Evet Ziya. Peki nedir fikrini değiştiremeyeceğimiz şey?
0: Abi insanlar yani nasıl diyeyim çıkar menfaat. Yani az çok bilirsiniz zaten bir işin düşer. Yani kötü günde belli olur dost. İyi günde de belli olur dost. Gelir seni kutlar şey yapar.
1: Evet.
0: Ya her insanın bir çıkarı vardır yani.
1: Her insanın da yoktur ya.
0: Ya %90 abi illaki denk geliyor vallahi bak.
1: İyi niyetli çıkar da var. Mesela uyduruyorum. Seni seven sayan biri eğer senden aynı değeri görmezse hani buna da çıkar diyebiliriz belki. Yani o vefa ya, duygusu da belki çıkara dayalı bir şey değil. Ama günün sonunda insanın kendini değerli hissetmesi de belki çıkarsa ona da diyebiliriz belki ama herkes de çıkarcı değil. Benim mesela yakın çevremde hiç benden çıkarı olmadığı halde dostluğunu esirgemeyen bir sürü arkadaşım da var.
0: Tabii 100 arkadaşım varsa abi yani kalan dostum 4-5'tir sayılıdır. Yani.
1: Zaten yani 100 tane dostu olur mu bir insanın? 100 tane dostun varsa senin adın başka bir şeydir zaten.
0: Ya örnek verdim abi.
1: Aynen.
0: Öyle
1: peki,
0: ya.
1: Peki Ziya sağ ol harika katkıların için gelsin sabah enerjimizde.
0: Eyvallah abi günaydın. Yani enerjini düşüreceğim kusura bakmayın. Normalde şeyim yani enerjiyi arayınca bir şey geldi heyecan geldi. Olur. Ben daha önce de aradım abi de.
1: Yeniden hoş geldin o zaman sıkıntı yok Ziya. Hadi öptüm eyvallah, görüşürüz sağ bay bay. Git yüzünü yıka önce. Gözünün çapağıyla geldi.

0: Tamam. Yenilen pehlivan güreşe doymaz diyor. Bir telefon daha deniyoruz. Günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Deniz, ben İstanbul'dan Doğancan.
0: Hoş geldin Deniz. Tanıyalım biraz. Hoş ne iş yaparsın?
1: Hiç şey yapmıyorum şu an. Evdeyim yaz dönemi boyunca.
0: Güzel. Ne güzel. Değirmenin suyu nereden?
1: Değirmenin suyu nereden? Kocamdan.
0: Oh ne güzel. Keşke benim de su veren bir değirmenim olaydı da.
1: Çocuklara sen mi bakacaksın Doğancan gelip?
0: Tamam, bakardık ya, ne olmuş? Deniz, nedir acaba fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
1: Fikrimi değiştiremez. Kötü insanlar ya, değişmezler, asla değişmezler.
0: Ne demek bu, açalım biraz.
1: Şöyle ki önceki arkadaşa katılıyorum ya, çıkarcı insanların asla değişmezler. Çıkarcı insanların hayatında olmaya devam edecekler
0: muhtemelen. He, tamam.
1: Yani bu.
0: Insan... Onu demişti zaten. Bir de aynısını ya. Demeye mi aradın yani?
1: Hayır ya. Ya.
0: Hayır, bir olayla gel bana yani. Uyduruyorum. Mesela benim başıma ben şöyle şöyle bir insan olduğum halde şu gibi şeyler geldi diyebileceğim bir şey var mı?
1: Var tabii. Çok yakın arkadaşım. 20-30 senelik bir arkadaşım mesela. Çıkarları sebebiyle aramı boktu bu ara.
0: Ne gibi bir çıkar mesela? Ne istedi de sen yapmadın?
1: Maddi açı. Manevi açıdan hep yanında oldum. Şu an zor bir dönemdeyim mesela. Eşim hastanede yatıyor şu anda. Onun yanına doğru ilerliyorum hatta. Şu anda yok mesela yanında. Çıkar demek ki, çıkar ilişkisi. Dostluk denen şey çıkar ilişkisi demek ki.
0: 20 yıllık arkadaşım dedim bir de.
1: Yani 20-30 seneyi bulur yani. O boşlukları saymıyoruz işte.
0: Evet ama arkadaşlıkların da, bazı arkadaşlıkların tabii bu arada miadı doluyor evet. Ya bazen. Benim de yani
1: hayatımızdaki yeri bitiyor evet gerçekten.
0: Doğru yani belli bir döneme eşlik ediyor ya da onun bir görevi oluyor ya da o sana bir şey öğretiyor ya da başka bir şeye vesile oluyor. Mesela benim şu an en yakın dostum diyebileceğim arkadaşlarımdan bir tanesini benle tanıştıran kişiyle ben mesela... En son ne zaman görüştüm hatırlamıyorum yani. Çünkü o demek ki bana onu getirecekmiş. Ondan sonra görevi bitti, cehennem oldu. Gitti, artık görüşmüyoruz onunla.
1: Çok doğru, çok doğru. Sonrasında çok güzel dostluklar edindim ama biliyor musun? Gerçekten bak.
0: Evet doğru. Ya bu biraz şey.
1: Seni duymak güzeldi ya gerçekten. Ben hiç sebebi olsun istemezdim ama sesini duymak da ilk amacım.
0: Bilmukabele çok teşekkür ediyoruz. Eşine de çok selamlar. Çok geçmiş olsun Deniz. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.

0: İstanbul'dan Ömer, yazdığın mesaja sonsuz katılıyor olmakla beraber bunu ben bu şekilde yayında okuyamam. Yeter, kopyalayıp yapıştırma. Öpüyorum. Evet, benim de bu arada hani bana da soran var. Senin fikrini ne, hangi konuda değiştiremeyiz diye mesajlar gördüm. Her türlü konuda insanın fikri değişebilir. Ben olaya böyle bakıyorum. İnsanız. Bugün hani Sertab Erener'in şarkısında olduğu gibi eskiden taptığımızı bugün taşlayabiliriz ya da tam tersi hiç sevmediğimiz bir şey yarın en sevdiğimiz şey haline dönüşebilir. Yargıladığımızı yaşıyor bulduğumuz çok anlar olmuştur her birimizin. Ama bazı değerler vardır, insani değerler vardır işte vesaire. Orada hani kendi çıkarı için o değerlerden vazgeçen insanlardan hiçbir zaman olmam. Bunun başlıcası gelen mesajlarda da gördüğüm için ne mutlu. Benim için tek değişmeyecek şey Mustafa Kemal Atatürk'e hiçbir şekilde ihanet etmem. Ki etmedim de. Ki bu konuyla alakalı çok fazla şeye maruz kalmış olmama rağmen bunu söyleyebilirim ki bunu zaten söylemek de aslında ne gerek var değil mi? Yani bunu söylemeye gerek var mı? Ülkenin kurucu lideri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı destursuz konuşan insanları gördükçe ben gerçekten onlar adına çok üzülüyorum. Bir insan nasıl bu kadar değerlerinden uzak, nasıl bu kadar ihanet içinde, delalet içinde, nasıl bu kadar nankörlük içinde olabilir diye ben çok şaşırıyorum her seferinde. Her ne olursa olsun benim için mesela fikrimi değiştiremeyeceğiniz tek şey Mustafa Kemal Atatürk sevgisi. Onun dışında değişebilir doğrularımız, hayat doğrularımız vesaire. Ama işte o doğrular da eğer orayla çatışıyorsa o da doğru değildir diye bakıyorum. Benim için aynadır o, ışıktır o, gidilecek hedeftir o. Dolayısıyla ben onu söyleyebilirim sadece. Oh iyi dedim, boş ver.
1: Reklam.

Bugünün yayın konu başlığı, fikrimi değiştiremezsiniz şu konuda diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Ben bu konuda sabit fikirliyim kardeş diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir 0531 785 90 80. Bu arada kardeşinizi eğer Instagram'da takip etmiyorsanız aşk olsun. Doğan Can ya da DGNCN yazınca da bulabilirsiniz. Orada da faaliyetteyiz. Evelallah. 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha alacağım ki yavaş yavaş da toparlıyoruz programı. Bir insandan kötü enerji aldığımda kim ne derse desin o insana olan tavrım asla değişmez. Çünkü ne zaman o kötü enerjiyi hissetsem doğru çıkar. Parantez içinde balık burcuyum demiş Halime. Sen de bendensin o zaman ha?

Doğancan, sevgilim küçük büyük tartışma olduğunda her seferinde bunu mu tartışacağız, ne gerek var deyip hiçbir konu hakkında benimle tartışmıyor. Hatası neyse sadece onu tekrar yapmamaya çalışıyor. Her şeyi büyüttüğümü söylüyor. Örneğin dün kız kardeşi nereye gittiğimi sordu. Evet Kübra, bunu okursam birileri kızabilir. O yüzden okumasam daha iyi. Yani evet, ama anladım. Benim de var öyle bir arkadaşım. Sevgilisi asla kavga etmiyor. Asla tartışma içine girmek istemiyor. Tamam, doğru söylüyorsun falan diye konuyu geçiştiriyor direkt. Bu da bir aslında avantaj değil mi ya, ilişki selameti için?

0: mi görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Leyla.
0: Hoş geldin Leyla, nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Bolu'da oturuyorum ama şu an tatilden, eşimle beraber tatilden dönüyoruz.
0: Ya neredeydiniz?
1: Antalya'daydık. Güzel. Hem Antalya'da çok yakın bir arkadaşım, 24 yıllık bir arkadaşımı ziyaret ettik. Hem de tatilimizi yaptık.
0: Ziyaret ettik dediğin onlarda mı kaldınız?
1: Bir gece onlarda kaldık, sonra ayrı yerlerde kaldık.
0: Beleşçi Leyla Beleşçi. Gittiniz mi Kaş tarafına da? Yok. Antalya
1: evet,
0: merkezi.
1: Kaş, Kalkan. Gittiniz.
0: Kaputaş'ın evet, girişine para koymuşlar. Ne kadara giriliyor?
1: 180 lira.
0: Aa, yine iyiymiş evet. Baktığında. İçeride işletme de var tabii değil mi?
1: Evet var.
0: Nedir fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
1: Bir insandan soğuduğum zaman asla dönüp bakmam. Ne olursa olsun dönüp bakmam.
0: Evet, bende de o var ama bu doğru bir özellik mi ya? Yani sonuçta insanız, hata yapabiliriz. Dolayısıyla hani fikirler değişebilir. Yani asla dönüp bakmam dediğin kişiye haksızlık da yapıyor olamıyor musun mesela bazı durumlarda?
1: Hayır, zaten onun hal hareketleri, onun ne kadar doğru bir karar verdiğimi zaten belli ediyor.
0: Var mı böyle hayatından şak diye kesip
1: evet,
0: attığın birileri?
1: Evet, çok fazlasıyla.
0: Akrabalardan var mı?
1: Akrabalardan da var, yakın çevremden de var. Çok
0: mesela
1: yakın...
0: ne yaptılar da bu benim kırmızı çizgim ve asla katiyen geri dönüşü yok dedin?
1: Mesela çocuğuma bağırdı. Benim çocuğuma benim dışımda kimse bağıramaz. O benim için bitmiştir.
0: Kim bu, arkadaşın mı?
1: Evet, arkadaşım.
0: Ne diye bağırdı?
1: Yani çocuğum bir yaramazlık yaptı. Yaramazlık yapınca bağırdı. Ben de benim dışımda kimse benim çocuğuma bağıramaz deyip noktayı koydum.
0: Anladım.
1: Veya çıkarcılık.
0: Evet.
1: Menfaat.
0: Doğru. İyi peki Leyla. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın.

Tam 2000 yılında çıktı bu şarkı. 26 sene olmuş ve Hande Yener'in de ilk şarkısı. Albümün neredeyse tamamı galiba Altan Çetin imzalı şarkılardan oluşuyordu. Ve işte bu şarkıyla hayatımız

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Doğan Can, Leyla'ya yorum yapmadın, ne diyeceksin diye sabırla bekledik diye mesajlar görüyorum. Ama ne diyeyim ben Allah aşkına ya. Benim çocuğuma benden başka kimse bağıramaz. Sen niye bağırıyorsun, bacım mı diyeydim, ne diyelim ya. Çok yorum var o muhabbetle alakalı. Birisi şey yazmış, tamam abla en iyi ana sensin, tamam hazretleri anası, hadi bakalım hadi. Neyse, geldik bir programın daha sonuna sevgili dinleyicilerim. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin, keyfiniz yerinde olsun inşallah. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Program canlıydı bu arada. Anlamayanlar varsa döndüm. Evet. Giderken de harika bir Sezen Aksu şarkısının Gökhan Türkmen yorumuyla veda edeceğim. Çok güzel okumuş ya. Bu adam da ayrı bir klas. Hadi yarın görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmaladık. Hoşçakalın.

0: Emrah Auto Expertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Expertiz.
3: RS Auto Expertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
2: Katılın. Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık PayTR. Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Biz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gün

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkitelli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında...

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda fikrimi değiştiremezsiniz abi. Ben bak açık ve net söylüyorum, mümkün değil, bu konuda sabit fikirliyim, asla fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: İlk telefonumu alacağım ama konuyla alakalı gelen mesajları da hızlıca yayında paylaşalım. Hemen ardından karşılıklı muhabbetimiz başlasın. Benim asla değişmeyeceğim şey eşim. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim. Bir de Galatasaray'ım diye mesaj yollamış. Fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey eşin ha? Hüseyin, büyük konuştun Hüseyin. Hadi bakalım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can.
1: Can gelsin sesine. Ben... Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? İsim
2: merhaba,
1: nedir?
2: Merhaba, ben Nafiye.
1: Nafiye. Nereden arıyorsun?
2: Evet. Konya'dan.
1: Nafiye midir, Nafiye midir doğru telaffuzu?
2: Nafiye ya. Daha önce de konuştum. Ben daha önce de aradım seni. O zaman da isminin lezzetini yapmıştık.
1: Öyle mi? He, ama demek ki doğru değil sanki ya. Nafiye olur mu ya, Nafiye? Ne demek? Kelime
2: yok,
1: manası neydi?
2: Yok, aslında öyle. Şu an yine hatırlamıyorum.
1: Allah seni kahretsin. Kız, insan adının anlamını nasıl bilme? Ben buna inanamıyorum ya. Niye o kadar üstüne düşmediğinin tahminini yapayım. Nenenin adı çünkü Nafiye. Değil mi?
2: Babaannemin.
1: Al işte bak, o yüzden hiç sallamıyor ki. Anlamı neymiş? Dur bakın, Nafiye anlamı ne? Bir daha bakmış olayım. Diyor ki Arapça kökenli bir sözlük. Osmanlı döneminde ve eski dil bilgisinde farklı anlamlara gelir. Günümüzde ne diyor? Nafi, gideren, yok eden kelimesinin dişil haliymiş ve olumsuzluk anlamında kullanılır. Yani yani sorunları yok eden gibi bir anlamı varmış.
2: Evet, ben o zaman da ilk başta sen bana sordun, ben dedim ki ben faydalı bir şey diye anlamını hatırlıyorum dedim, sonra sen baktın.
1: Evet, faydalı bir şey aslında, evet, sorunları yok eden, fayda sağlayan, doğru. Aynen. Nafiye, peki hangi konuda senin fikrini değiştiremeyiz, hadi siftahımızı atalım.
2: Önce şey diyeyim, hani Allah sınamasın tabii ama şimdi benim evde bir tane kedim var. Mesela ısırıyor ya da suyu döküyor, insanlar diyor işte sahip bende ver ya da sokağa bırak falan filan. Hani artık o kadar alıştım ona, asla yapmam diyeceğim. Allah yine sınamazsın tabii ki. Ama onu mesela bırakamam diyeyim yani.
1: Ne güzel. Ne kadar yani zamandır sende?
2: Efendim?
1: Ne kadar zamandır berabersiniz?
2: 4 senedir falan.
1: Ya az da değil. Yani artık zaten aynen, şey, evin bir bireyi olmanın dışında kediler evin sahibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani
2: öyle ya,
1: sanki
2: yani
1: sen misafirmişsin ve ona hizmet etmekle yükümlüsün. Çalış köle der, evet, gibi evet, bakıyor zaten aynen sana.
2: Öyle oluyor. Yani işte ısırıyor, ne bileyim, bir süre sonra sevdikten sonra ısırıyor ya da fazla tüy döküyor. Mesela insanlar diyorlar işte tüyün önaklarını ya da ısırıyor, sahiplendiriver falan. Sen o fikirler beni yani hiç şey yapmıyor.
1: Hani. Ya ona kalmıştı tasası sanki. Yani gelmesin o, madem tüyler aynen rahatsızdı, cehennem ol, gelme yani. Allah Allah.
2: Aynen öyle.
1: İyi, güzel. Devam, aynen böyle devam Nafiye. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda asla fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Benim fikrim şu: ilişkide erkek değil kadın sürekli ve daha çok emek verirse, kadın ne kadar çok sevse de bir noktada yorulur, gurur yapar ve adamı terk eder. Sonra bir şey yoktu der adam, anlamaz bile ama iş işten geçmiştir diye Ankara'dan Şerife mesaj yollamış. Abi, saygısızlığa tahammülüm yok. Esniyorum, uyarıyorum. Halen devam ediyorsa yine aynı şekilde karşılık veriyorum ya da iletişimi kesiyorum. Asla değiştirmem bu huyumu. Hayattaki en büyük düsturum, hiçbir şey bilmemize gerek yok. Önce haddimizi bilirsek her şey çok daha güzel olacak demiş Oğuz. Evet, çok doğru bence de. Benim de en çok takıldığım şey uslup. Uslubu bozuk insan ne bileyim yeni tanıştığı biriyle nasıl konuşacağını bilmeyen, işte yaş, yol, yordam bilmeyen insan beni de açıkçası çok uzun vadede alamaz. Yani o benim için bir kıstas gerçekten. Hanover'den dinliyor Barış. Geleceğim Barış. Evet arkadaşlar, bu arada yarı gelmişken Aralık başı gibi bir Almanya planım var. Şimdiden buradan bütün yöneticilerimin dikkatine. gitmişken de öyle hani iki günlüğüne gidilmez Almanya'ya, böyle bir hafta falan. Aralıkta ama yani şimdi de hemen değil. Daha çok var. Onun da yerini yapmış olayım. Neden Aralık'ta? Christmas zamanı. Böyle güzel süslemeler falan oluyor çünkü.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Abi bitsin artık şu izin muhabbeti. Oho, geçen haftamız zehir oldu diye mesaj yollamış Galip. Abart Galip, bir de bayıl. Saçmalama. İlk buluşmada hesabı erkek öder. Benim de bu konuda fikrim değişmez diye mesaj yollamış. Neyse ki bunu yollayan bir erkek. Fatsa'dan Selen yazmış. Birinci ve mümkün değil değişmez fikrim, canım Atatürk'üm. Çocuklarıma da aşıladım bunu. İkincisi de hurafelere inanmam. İlla ki bilimsel araştırmasını yapıp bilime teslim ederim kendimi. İlk aklıma gelen bunlar diye mesaj yollamış Selen.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bodrum nasıldı Doğan Can diye yazan sevgili Fatih. Vallahi yedik içtik yattık işte Fatih, ne güzeldi yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani tam da sezon aslında baktığımız zaman, Ağustos'un ortasında ben Bodrum'daydım. Bomboştu. Tamam abartmayayım. Bomboş değildi de yani geçtiğimiz senede yine aynı tarihlerde Bodrum'daydım. Geçen seneye kıyasla bayağı sakindi. Bomboş değildi ama çok sakindi. Bilmiyorum. Başka yere mi gittiniz toplanıp acaba? Ha?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hiç artistliğe gerek yok. Beyazda kara, karaya beyaz denen memleketimizde onu yapmam mümkün değil denilen her şeyle gün gelip yüz yüze kalıyoruz ve insanları kınadığımız şeyleri yapıyoruz diye Kocaeli'den Emre mesaj yollamış. Falanlı filanlı bir mesaj. Selamlar. Valla Bodrum'da fiyatlar o kadar kazık ki bu böyle devam ederse zaten daha da boş olacak. Herkes daha uygun fiyata Yunanistan adalarında tatillerini yaptı bu sene diye Resul mesaj yollamış. Evet, orada ciddi bir şey var, talep var, doğru. Fethiye inanılmaz kalabalıktı ama Doğancan, herkes Fethiye'ye gelmişti diye Yasemin yazmış. Gördüm o görüntüleri de ya, inanılmaz trafik varmış hakikaten.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.
1: Hadi bir telefon daha gelsin. Kim var attığımızda? Alo.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Hoş geldin Doğanca.
1: Pek hoş gelmiş gibi değilim ama sanki ha?
3: Ya ben her aradım da aynı şeyleri yapıyorum.
1: Tamam bildim o zaman seni. İsim neydi abi?
3: Kadir. Bursa'dan Kadir.
1: Hoş geldin. Abi ama ne yapayım yani, sen de biraz can gelsin sesine. Haraç kesmeye gelir ama. Gibi arıyorsun.
3: Yok ya, böyle işte ya, ne yapalım.
1: Bir yanlışımız olmuş gibi hissettiriyorsun bize.
3: Girdin geldin gördün. Biz daha gidemedik.
1: İyi abi, gidersin inşallah.
3: Gideceğiz.
1: Peki gelelim konumuza. Hangi konuda fikrini değiştiremeyiz?
3: Ya bu işlerde var ya, büyük konuşmamak lazım. Herkes fikrini değiştirebilir.
1: Doğru. Ben de buna katılıyorum ama kesinlikle. Hani şu andaki hayat görüşünden bakacak olursak şu an ne söyleyebilirsin?
3: Ya mesela takımdan girebiliriz, aileden girebiliriz. Bir sürü gidecek şey var ya.
1: İşte gir bir yerden yani. Girebiliriz ve girme. Girsene bir yere. Ne mesela?
3: Beni kimse Galatasaray'dan çeviremez. Fenerbahçeli yapamaz.
1: Mesela birisi geldi dedi ki Kadir sen bizim
3: ben
1: için çok...
3: Fenerbahçeliyim ben.
1: Al işte bak.
3: Böyle abi. Yani dediğin gibi yani.
1: Böyle büyük bir teklif olursa asla kaçırmam diyorsun.
3: Ya ben daha teklifi duymadan kabul ettim.
1: Fark
3: yani.
1: Ettim doğru. Aynen.
3: Yani böyle bu hayat böyle.
1: Belki de diyecektim ki Kadir neyse hadi dur demin. Kahvede olsak derdim de şu an burada diyemeyeceğim. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Herkese günaydınlar arkadaşlar.
1: Eyvallah abi, çok teşekkürler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper FM.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı. Havan değsin. Kompen. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ayakma geldik. Neydi öyle ya, aklımız gitti be Kadir, valla nasıl bir günaydın da o demiş Ercan. Antalya'dan selam. Kızlarım Narin ve Selen, anne Doğan Can geldi mi dediler radyonun sesini duyunca sen tatilden. Senin gibi evin içinde manifest diye bağırdım seni temsilen diyen sevgili Esra. Manifest!
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Günaydın.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ramazan Bekrek.
2: Hoş geldin Ramazan, nereden arıyorsun?
3: Denizli'den arıyorum.
2: Ne güzel memleket. Ben Denizli'yi çok seviyorum ya. Yani bir böyle şey, gönül bağım var niyeyse. Hakikaten böyle tribüne oynamak için söylemiyorum. Belki hani siz ne var ki diyeceksiniz ama ben birkaç kez geldim. Denizli'ye her geldiğimde kendimi çok iyi hissettim niyeyse.
3: Yine bekleriz.
2: İnşallah. Evet, ne iş yaparsın tanıyalım.
3: Ben tekstilde çalışıyorum.
2: Ne yapıyoruz ki o konuda da bayağı şey, memleketin medar iftarıdır değil mi Denizli? Havluları mı çok meşhurdu?
3: Evet, havlularımız meşhur. Tekstilde önde gideniz Türkiye'de.
2: Evet, peki. Nedir senin fikrini değiştiremeyeceğimiz konu?
3: Fikrimi değiştiremeyeceğim konu, yani ben tükürdüm, her şeyi yaladım, başta onu söyleyeyim. Bir daha evlenmem dedim ve bir daha evlendim.
2: İkinci kez mi evlendin?
3: Evet, ama Türkiye'nin duyduğu bir düğün yaptım, öyle söyleyeyim.
2: Aa, ne yaptın?
3: Ben Denizli'de reklam damadım.
2: Ne?
3: O üzerine reklam alan bir damat varmış. Vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum.
2: Aa, evet, damatlığın üzerinde bir sürü mahalleli esnafının şeyi vardı.
3: Evet, aynen.
2: O sen misin?
3: Evet, benim.
2: Gördüm ben seni. Dur, ne yazınca çıkıyordu? Üstüne...
3: Ramazan Bekrek.
2: Ama yok, üstüne reklam alan damat mı yazsam? Üstüne...
3: Google'a direkt Ramazan Bekrek yazabilirsiniz. Direkt çıkıyorum.
2: Ramazan Bekrek.
3: Evet.
2: Abi dur bakayım. Ha evet, Türkiye'de ilginç düğün çıktı hakikaten. 10 Mayıs'ta mı evlendin?
3: 9 Mayıs.
2: Şu gözlüklü olan değil mi? Evet.
3: Evet.
2: Abi niye öyle bir şey? Ben hakikaten gördüm, Allah Allah, manyağa bak dedim kendi kendime, çok affedersin. Yani maddi ihtiyaçtan mı? Değil bence.
3: Yok, hayır maddi ihtiyaç değil. İlginç buldum. Eşim de destekledi. Öyle bir fikir yaptık kendimiz. Düşündük. Ve oldu.
2: Peki o reklamını aldığın üzerindeki, damatlığın üzerindeki o reklamlar senin eşin dostun mu?
3: Tabii, çoğu eşim dostum. He. Yani tabii yine bir para karşılığı aldım sonuçta hepsini.
2: Şaka yapıyorsun. Mesela tabii, uyduruyorum, kuyumcu var mıydı?
3: Yok, kuyumcu yoktu.
2: Ne vardı? Ama marka verme de, atıyorum beyaz eşya mağazası.
3: Ya dönerciden tutun, pideciden tutun, her şey vardı yani.
2: Ne verdi? Mesela dönerci ne verdi onun karşılığında sana?
3: Ya 3-5 kuruş, öyle çok yüksek meblağlar değil ama yine de güzel bir paraydı yani.
2: 4 dürüm karşılığında reklam aldın ha? Aa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela diyelim ben gelin olsam, evleneceğim adam gelip bana böyle bir şey söylese, saçmalama Allah aşkına derim ve mümkün değil, buna müsaade etmem. Şimdi eşin yani, de anladığım kadarıyla ne yapsın o da artık hani, uğraşmak mı istemedi? Gerçekten
3: yo, direkt
2: neyini destekledi bu saçma sapan fikrin ya?
3: Ya 10 firma olursa olur dedi. Bir tane iki tane olursa güzel durmaz dedi. Ama komple kaplarsa dedi güzel olur dedi. 10 firmanın aşağısı olmaz dedi.
2: Aa, evet gördüm. Bak evet, bir sürü mesaj geliyor. Doğru, hepimiz gördük Doğan Can diye mesajlar var. Bakayım. Evet yani enteresan bir şekilsin sen Ramazan. Bir yandan da şey, haberlerdeki fotoğraflarına bakıyorum da senin. Ana, bir de oynuyor. Takıdı takıdı. Değişik. Evet. Çiçekçi var. Ne bu? Tabii. AVM herhalde. Bilmem ne park dediğiniz ne? Ha, oyuncakçı orası.
3: Oyun park. Aynen, oyun park.
2: Ne yapsın?
3: Leset falan var.
2: İyi peki. Yakında plaka da takar kendine diye İbrahim yazmış. Peki Ramazan, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Dönerci reklam karşılığı bedava ömür boyu büyük boy menü vermiş olabilir. Yok be. 3-5 kuruş dedi ya Semih. Enteresan yani, ne bileyim. Dediğim gibi ben yani diyelim gelinim, kocam diyecek ki bana ben böyle böyle bir şey planlıyorum, böyle çok komikmiş gibi. Ya yürü git beni rezil etme el aleme derdim. Ve buna asla müsaade etmezdim. Israr ederse de evlenmezdim. Neyse ama şey yani bir yandan da hani şey.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hadi büyük konuşuyoruz bu sabah. Yeni gelmedik, geri geldik diyen Ortaç, günaydın. Vallahi radyomu şimdi açtım, çalan şarkıyı duyar duymaz heh dedim Doğan Can dönmüş. Aynen, geldiğimiz belli olsun Gizem. mesaj yollamadığımızda burada olmadığımızı düşünme sakın Doğan Can, her sabah buradayız demiş İlkay, eyvallah. Seneye hasat zamanı Zonguldak'a gideceğim, hiç kimse fikrimi değiştiremez. Engin, kim niye değiştirsin ki böyle bir... Hayır Engin, hayır gidemezsin. Kimin umurunda ki ya? Eski eşimin bir şerefsiz olduğu fikrini asla kimse değiştiremez diyen Yasemin. Kendini tavuk kümesindeki horoz zannediyordu demiş. Haydi. Yasemin, ara istersen, burada sağlam dedikodu var sanki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo. Alo.
4: Ya.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Ben Ayda ismim.
2: Ayda, değil mi?
4: Evet.
2: Hoş geldin. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım Ayda. Nereden arıyorsun?
4: Ben nereden arıyorum? İstanbul Etiler'den.
2: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
4: Ben doktorum. Daha önce sizi aramıştım, bilmiyorum hatırlar mısınız? Azerbaycanlıyım ben. Daha önce de görüşmüştük sizinle. Ay babam.
2: Uzmanlığın neydi Ayda? Oradan hatırlarım belki.
4: Dermatoloğum.
2: Ha. Yok vallahi hatırlayamadım ya. Ayda, Ayda. Hoş geldin yeniden. Peki hangi konuda fikrimizi mümkün değil değiştirmem dediğin nedir acaba?
4: Erkekler aldatmaz.
2: Fikrinde hem fikrim diyorsun her türlü. Ama beş parmağın beşi de bir değil be Ayda.
4: Hepsi aynı, hepsi aynı. Doğan Bey, hepsi.
2: Hep mi boynu spor? Peki senin bildiğin kaç kez böyle bir şeye maruz kaldın?
4: 5 kere.
2: 5 kere mi?
4: Evet.
2: Allah Allah. Bilmiyorum yani, bütün kadınların da başına gelmiyor böyle olaylar. Yani hiç aldatılmayan vallahi kadın da var sonuçta.
4: Hiç yoktur. Büyük ihtimal bir türlü olmuştur. Hiçbir türlü fikrimi değiştiremezler bu konuda tecrübe sahibi olarak.
2: Şunu söylemek isterim ben. Şimdi bazen benim de yakın çevremdeki arkadaşlarım da gözlemlediğim o. Olmadık insanlara olmadık anlamları yükleyip daha sonrasında bunu bana nasıl yaptı diyorlar da. Ulan zaten baştan belli yani bu adamın ya da bu kadının böyle biri olduğu, sürpriz mi dedirtiyor. Acaba sen de gerçekten hani zaten belli bir tarafa ayrı oynayan bir adama sen düzgün bir insan muamelesi yapıp sonra bunlara maruz kaldığın için buna üzülmen de sağlıklı olmayabilir diye düşündüm bir an.
4: Yok hayır, öyle değil işte. Bir de boşanma sırasında benim eşim dedi ki ya tüh dedi, nasıl dedi, ben bu telefonları ortada unutmuşum.
2: Ha, arsız bir de. Peki eşin mi seni 5 kez aldattı?
4: Evet.
2: Ha, 5 ayrı kişi değil yani.
4: Yok hayır, ben 2 kere evlendim. İlk eşim de aldattı 2 kere.
2: He.
4: İkincisi rekor kurdu, 3'ü vurdu. Dedim artık demek ki bu erkekler herkes aldatır yani.
2: Sen bu konuda böyle sanki şey gibi eğitim veriyor gibisin anladığım kadarıyla. Yani sana gelen aldatma deneyimi elde etmek için geliyor sanki.
4: Öyle değil, benim
2: enteresan, üzücüymüş. Ne diyeyim, inşallah. Şu an var mı hayatında biri?
4: Yok, tövbe.
2: Büyük konuşma, büyük sözüme tövbe.
4: Tövbe.
2: Ayda, ne kadar zamandır Türkiye'desin, Azerbaycanlıyım dedin diye soruyorum.
4: Evet, ben 2015'ten beri 11 senedir.
2: Ben de bu son bir haftadır Azerbaycan'ın divası diyebileceğimiz bir isim var. Kimdir o?
4: Rüya mı? Aygün kadın olmamış.
2: Ay, ay, şimdi Aygün varken Rüya kusura bakmasın.
4: Tabii canım yani, Aygün Kazımova. Evet.
2: Aygün Kazımova'nın bir tane şarkısına bayağı taktım. Instagram'da da paylaşıyorum. Hangisi? Sürekli. Hamı menden danışanda, meydan kaçanda, dostlar yığışanda, meclise beni de çağırarsız.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Gaziantep'ten Şahin diyor ki asla fikrimin değişmeyeceği konuşudur. Fıstık Antep fıstık Antep fıstığıdır diyor. Baklava da fıstıklı olur demiş. Haydi. Ama o biraz damak zevki ya. Hani ne bileyim cevizli seven de çok fazla. Ya da şey kaymaklı baklava. Her yerde olmuyor kaymaklı baklava. Ben onun hastasıyım. Ama bu arada evet. Hani cevizi mi fıstıklı mı ben de fıstıklı tercih edenlerdenim. Ve tabii ki Antep bu konuda Gaziantep bu konuda şeydir yani memleketin açık ara önünde olan gastronomi şehirlerinden bir tanesidir hiç kuşkusuz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, Salim ben.
1: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
2: Evet, evet.
1: Artık bak bildim sapık gibi sürekli aradığın için.
2: sen yaptın. Senden ötürü.
1: Teşekkürler abi. Ben olsam ben de bırakamazdım beni. Dadıma alan vazgeçemiyor.
2: tabii ne demeksin.
1: Peki nedir fikrini değiştiremeyeceğimiz şey?
2: Abi et ekmek Konya'nın ya. Kimse mücadele etmesin Konya'nın.
1: Ne?
2: Ekmek Konya'nın diyorum. Kimse diyorum şuranın buranın demesin diyorum.
1: Kim diyor ki?
2: Sivas, Kastamonu.
1: Ha, onların da mı evet. Et ekmeği
2: evet.
1: Meşhur?
2: Muş.
1: Tamam da yani aynı mı? Birebir aynı mı peki? Belki uyduruyorum. Yani her yörenin mesela bak Kars'ta hangel diye bir yemek var. Erzurum'da ona başka bir şey diyorlar. Yakın başka illerde hınkel diyorlar. Hingel diyorlar. Ama biz mesela hangel deriz. Baktığın zaman benzer bazı şeylerini farklı yapıyorlar. İsmi biraz değiştirmişler. Olabilir yani. Yani Kars'ın ya, hangeli ayrı. İşte Erzurum'unki bu ayrı.
2: Yapılış tarzı hemen hemen aynı. Onlara bir şeyim yok, itirazım yok. Hani olması gereken odun ateşinde o bizim taş fırın dediğimiz taş fırınlarda yapılan şeylerden. Ama ve lakin bunun bir köküne indiğimiz zaman yani bizim bilirsin Konya'yı Hille dönemine dayanan Roma'ya dayanan bir kültür var işin içinde.
1: Enteresan
2: bir şekilde.
1: Ne alaka adam, şimdi orada hayır 40 yaşında usta elinde kıymayı yoğurup hamura döşedi diye şimdi oradaki medeniyet ne alaka yani?
2: Ya ona getireceğim de dinle biz duruyoruz.
1: Evet.
2: Adam orada 20 yıldan beri tutmuş et ekmek yapıyor. Adı öyle artık. Ya diyor ki et ekmek bizim. Ya senin değil işte ya. O kadar mücadele etmeyin.
1: Bak Ali Oğuzhan mesaj yollamış. Diyor ki valla Konyalı arkadaş kusura bakmasın. Etli ekmek Kastamonu'nundur. Hele de pastırmalısı efsanedir demiş. Mesela Konya'da pastırmalı yok galiba.
2: Yok. Hayır. Hayır. Etli ekmek pastırma ne alaka ya.
1: Evet bak Kastamonu'nun etli ekmeği net çok daha güzeldi diye Serdar yazmış. Hayda Salim ne diyor bunlar?
2: Ne diyorlar?
1: İşte bak Kastamonu'nunki açık ara daha iyi diyorlar.
2: Ya bu işte hadi gel buradan ya. Ha bir de şu var mesela. Konya'ya geldiğin zaman o meşhur restoranlarda yemeyeceksin etli ekmeği. Sokak aralarındaki fırınlardan yiyeceksin. Esas lezzet oralar.
1: Benim bir tane var öyle. Şems Tebrize'ye doğru giderken böyle arada böyle küçük bir dükkan var. Ben genelde orada yemeği seviyorum.
2: Ya işte oradaki yediğinle restorandaki yediğin arasında fark var.
1: Bu arada bilmeyenler için eğer yolunuz düşerse Konya'ya ya da Konyalılar biliyordur zaten de. Şimdi etli ekmeğin işte bir kıymalı yapılan var. Bıçak arası var daha böyle küçük parça evet, etle yapılan evet. Var. Bir de Mevlana dedikleri bir etli ekmek türü evet. Var. Küflü peynirle yapılıyor değil mi? Doğru biliyorum.
2: Evet.
1: O kadar. Kıyma girer. Kıyma girmez ya sadece peynir.
2: Şimdi girmeyenleri sadece 3 çeşit peynirle yapılan recai böreği denir ona. Ama Mevlana'nın içerisinde genelde küflü peynir olmaz olmaz.
1: Ben onu çok seviyorum. Aşırı ya güzel. Bu arada bir sürü mesaj görüyorum. Kastamonu'nun etli ekmeği açık ara öndedir, tartışmaya kapalıdır Sivaslı, diye mesajlar Sivas, geliyor.
2: Sivaslılar nerede? Uyuyor mu Sivaslılar? Onlara ne olmuş?
1: Sen kavga çıksın istiyorsun herhalde.
2: Yok ya bir ortam olsun. Yani ne oldu belli olsun en azından.
1: Evet ya canım herkes kendi ne beğeniyorsa onu yesin canım Allah Allah. Bir şey dikte etmenin diretmenin anlamı yok. Sence en iyisi Konya'nın etli ekmeğidir ona göre de odur yani.
2: Yedim hepsini yedim ben. O yüzden diyorum.
1: Tamam sana göre öyle olabilir ona göre de öyleyse laf etme diyorum yani sana ne?
2: Olmaz. Bir de şu sen ya işte oldu konuyu açtın. Sen söylediğin için söylüyorum. Küçük peynire laf edenler var. Nasıl yiyorsun? Yediyorum şöyle falan filan diyen adamlar. Rokforsuz kahvaltı yapamıyor.
1: Bir daha söyle ne? Kesildi sesin. Ne ne?
2: Küflü peynire laf edenler var. Siz onu nasıl yiyorsunuz? Küflenmiş peynir yenir mi gibisinden. Bunu söyleyen insanlar restoranlara gittiği zaman roquefort'u görünce bayılıyor. Ya ondan daha güzel.
1: Evet, roquefort çok ağır. Dur bakayım, çok ay ortalık karıştı ya. Neler neler geliyor. Ne diyor bu sarımsakçı abi diye mesaj gelmiş. Arkadaşa selam söyle, Sivaslıları ayağa kaldırmasın demiş Aysel Haydi. Bu arada bak, İlkay'da diyor ki Kastamonu etli ekmekte Konya pastırmada Kayseri ile çelişiyor o zaman diye mesaj.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeni Çağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: büyük rahatlık ATR. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkitevli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: keşfet. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmeyeceğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.